0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum. Sen nasılsın Aydın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlığın dünyaya, dünya mirasına nasıl katkısı olduğu bunu konuşuyoruz. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz adalet olacak. Adalet ve hukuk kavramlarına bakacağız. Aslında derin kavramlar, derin konular ve üzerinde düşünmesi gereken konular, bunu biliyoruz. Bunun Hristiyan bakış açısıyla nasıl yorumlayabileceğimizi anlamaya çalışacağız ve Hristiyanlığın bu kavramlara nasıl katkıda bulunduğunu ele alacağız. Ama öncesinde henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatayım. Aynı şekilde hem programla ilgili hem de Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Adalet kavramına baktığımız zaman Göksel, aslında doğrudan önümde işte Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü açık ve orada şöyle bir ifade var, şöyle bir tanım var. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme diyor. Bir diğer tanımda yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması olduğunu söylüyor. Ve bir diğer tanımda da herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme üzerinde bir tanım yapılmış. Peki Hristiyanlık adalet kavramını nasıl tanımlıyor Göksel?
2: Bu soruya cevap verirken şöyle başlamak istiyorum. Tanrı'nın karakterini düşünelim Aydın. Birisi bize kötü bir şey yaptığında biz Tanrı'dan ne isteriz? O kişiye cezasını vermesini isteriz, değil mi? Çünkü biz mağdur durumdayız ve Tanrı'nın adaletli olmasını isteriz. Peki biz bir insana karşı kötülük yaptığımızda ne isteriz? O zaman da Tanrı'nın bize karşı merhametli olmasını isteriz. Bunu bir paranın iki yüzü gibi görelim. Bir tarafında adalet var, bir tarafında merhamet var. Ama Tanrı ikisini de uygun bir şekilde bulundurmak zorunda karakteri itibariyle. Çünkü Tanrı hem adaletli olmalı hem de merhametli olmalı.
0: Adalet kavramının içerisinde o zaman hem merhameti görüyoruz, hem sevgiyi görüyoruz, hem de bahsettiğin gibi adil olmayı görüyoruz o zaman. Peki biraz daha açabilir miyiz bunu? Yani ben mesela kutsal kitapta Tanrı'nın karakterinde adaleti nasıl görüyorum diye baktığım zaman mesela birkaç başlık var. İşte Tanrı'nın adaletle egemenlik sürdüğünü görüyoruz. Bununla ilgili yasanın tekrarında, mezmurlarda, eski ayet içerisinde ayetleri görüyoruz. Ve onun evrende adaletin koruyucusu olduğunu görüyoruz. Yoksulları ve baskı altında olanları savunduğunu, kurtardığını görüyoruz. Onun adaletinin aslında evrensel olduğunu görüyoruz. Ve doğruluk aslında Tanrı'nın doğasının ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz ve bu yüzden Tanrı'nın günahtan nefret ettiğini ve günahı aslında cezalandırdığını, yargıladığını görüyoruz. Bu noktada aslında Tanrı'nın günahı yargılama konusunda az önce bahsettiğimiz gibi adaletin aynı zamanda sevgi kavramını da, merhamet kavramını da içerdiğini görüyoruz ve yalnızca hukuki bir kavram değil, aynı zamanda ahlaki ve etik bir zorunluluk olduğunu görüyoruz Hristiyanlık inancı içerisinde. Ve aslında İsa Mesih'te bütün bunlar tamamlanıyor, değil mi Göksel? Yani İsa Mesih'e baktığımız zaman onun adaletini de görüyoruz, sevgisini de görüyoruz. Böyle bir yorum yapabilir miyiz?
2: Kesinlikle yapabiliriz. Hatta eski anlaşmada baktığımızda birçok peygamberlik kitaplarında şu söz geçiyor. Doğruluk ve adaletle yönetecek bir kral. Tanrı doğrulukla ve adaletle yönetir. Yani aslında adalet kavramı hep doğruluk kavramıyla iç içe. Aslında biz de işte siyasetçilerden, yöneticilerden ne bekliyoruz? Bize doğruyu söylemelerini, bize yalan söylememelerini ve herkese hak ettiği şekilde yönetmelerini arzu ediyoruz. Ama ne yazık ki insan bunu beceremiyor. Eski anlaşmada gördüğümüzde birçok kral doğruluk ve adaletle yönetme konusunda ne yazık ki başarısız oluyor. Zaten peygamberlik kitaplarında Tanrı'nın geleceği, aramızda yaşayacağı ve doğruluk ve adaletle yöneteceği düşüncesi insanlarda bir özlem yaratıyor. Ya evet, gerçekten bizim Tanrı'nın bizi yönetmesine, onun bizim kralımız olmasına ihtiyacımız var düşüncesi yaratıyor. Çünkü ilginç bir kavram da şu. Eski anlaşmada kralların yaptıkları iyi şeylerde, kötü şeylerde otomatik olarak halkı etkiliyor. Bugün de öyle değil mi Aydın? Yani bir siyasetçi iyi kararlar verirse ülkenin refahı artıyor. Yanlış kararlar verirse insanlar fakirleşiyor. Ve eski anlaşmada görüyoruz. Dünyasal krallar sürekli yanlış kararlar veriyorlar. Ve o yanlış kararlar halkı da aynı şekilde o girdaba sokuyor. Ve halk da o seçtikleri kralın yaptığı yanlış verdiği yanlış kararlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ama Tanrı aslında en başa geldiğimizde Adem'i de bir kral olarak atıyor. Kendi yarattığı dünyada sen burayı yönet, buna egemenlik sür. Doğaya, işte hayvanlara egemenlik sür. Fakat Adem o egemenliğe layığıyla sahip çıkamıyor. Bunun neden böyle olduğunu birkaç programda bahsettik, o yüzden bugün tekrarlamayalım ama Adem ve Havva'nın düştüğü günah sebebiyle insanlık bunu doğru bir şekilde yönetemiyor ve onun başarısız olduğu her noktada da senin de bahsettiğin gibi İsa başarılı oluyor ve bize kusursuz bir kral örneği çiziyor.
0: Ve tabii ki Tanrı'nın karakterinde zaten bunu görüyoruz. Az önce de bahsettik ve Tanrı'nın aslında kendi sözünün, kendi kelamının beden alıp aramıza gelip İsa olarak bize öğrettiğini, en önemlisi bizim aslında Tanrı'nın kendi adaleti çerçevesinde bizim günahlarımızın kefaretini çarmıhta ölerek ödediğini ve üçüncü gün dirilerek de ölümü yendiğini hatırlıyoruz burada ve adına iman eden herkese de aslında bu armağanı sunmuş oluyor bize. Ve Tanrı'nın karakterine biraz daha baktığımız zaman onun az önce bahsettiğim gibi bir şekilde günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini, istediğini görüyoruz. Çünkü bu Tanrı'nın adaletinin bir parçasıdır ve aynı zamanda Tanrı'nın doğru yapılan şeyleri ödüllendirdiğini de görüyoruz Kutsal Kitaba baktığımızda. Suçları cezalandırdığını görüyoruz. Adaleti aslında yoksul ve zayıf olanların korunmasını gerektirdiği için Tanrı aslında halkının özellikle yargıçların ve kralların bu görevi yerine getirmesini istiyor ki Göksel sen bahsettin zaten dünyasal krallardan, yargıçlardan ve eski ayet içerisinde bunun örnekleri var. İşte Musa ile beraber yargıçlar ataması Tanrı'nın o örneği görüyoruz. Peki Hristiyanlığın adalet anlayışı toplumsal yapıları, toplumu nasıl etkiliyor Göksel?
2: Oldukça önemli bir konu. Neden Aydın? Çünkü bu yani Hristiyanlığın adalet anlayışı esasen toplumdaki kutuplaşmaları giderici bir anlayış. Yani yeni anlaşmanın birçok ayetinde, hani teker teker okumayalım ayetleri ama dinleyicilerimiz bakabilirler. Köle-efendi ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri ve genç-yaşlı ilişkileriyle ilgili birçok prensip bize sunuyor İncil. Ve özellikle bu ilişkilerde köleler, kadınlar ve yaşlılar aslında biraz dezavantajlı grupları oluşturuyor. Ama bu dezavantajlı gruplara İncil ekstra değer vererek onları aslında diğer gruplarla eşit gördüğünü söylüyor. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde, Roma döneminde örnek vermek gerekirse köle efendi ilişkilerine kölelerin hiçbir hakkı yok. Köleler çok yani insan yerine bile konmuyorlar. Fakat kutsal kitap köleler için diyor ki efendileri için diyor ki kölelere iyi davranacaksınız, onlara ücretini zamanında vereceksiniz, onların da sizin kardeşiniz olduğunu bilin gibi talimatlar veriyor. Kadın erkek ilişkilerinde de kadının bir değeri yok Roma medeniyetinde. Ama Tanrı diyor ki ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, ne İskit, ne Grek, herkes Tanrı'da birdir mesajını veriyor ve kadını erkekle aynı konuma alıyor bu sayede. Ve gençlerle yaşlılar arasındaki ilişkilerde de gençlere sürekli yaşlarınıza saygı gösterin, onların sözünü dinleyin gibi öğütlerde bulunuyor. Bir örnek vermek gerekirse Roma döneminde çok yaşlanan ve artık ailesi için tabiri caizse yük olan kişileri ailenin gençleri böyle bir tepeye götürüp oradan itiyorlar ve ölüme terk ediyorlar. İnanılır gibi değil mi? Yani
0: ne kadar acı.
2: Ama Hristiyanlık aslında o Tanrı'nın merhametini inançlar aracılığıyla dünyaya gösterdiği için elbette ki o yaşlılara, işte kadınlara, çocuklara, efendim kölelere yani bütün dezavantajlı gruplara o merhametini, Tanrı'nın merhametini akıtıyor.
0: Evet yani aslında Hristiyanlığın adalet anlayışı tarih boyunca çeşitli toplumsal yapıları etkiliyor, yasaları şekillendiriyor ve örneğin sen de bahsettin Roma İmparatorluğu döneminde geldiği o toplumu, toplumun çok ötesinde müthiş devrimler, müthiş değişiklikler yapıyor ve bununla beraber aslında şu an günümüzdeki modern insan hakları anlayışının temellerinde büyük ölçüde Hristiyan ahlakı şekillendirmiş oluyor aslında.
2: Evet yani yasanın tekrarından bir ayet okumak istiyorum Tanrı'nın adalete bakış açısıyla ilgili dinleyenlerimize de yardım edecektir. Yasanın tekrarından okuyorum 1. bölüm 17. ayette şöyle söylüyor. Yargılarken kimseyi kayırmayın. küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı Tanrı'ya özgüdür. Aslında bugün de baktığımızda değil mi? Yani bir avukata da sorsanız herhalde temel prensip nedir hukukta diye. Gerçekten budur. Küçüğe de, büyüğe de veya bir insan zengin diye onu kayırmayın veya bir insan fakir evet. diye onu hor görmeyin. Ama herkese aynı şekilde davranın. Çünkü gerçekten de yargı Tanrı'ya özgüdür. Tanrı yargıçtır aynı zamanda değil mi? Tanrı bizim günahlarımızı da yargılayacaksa eğer bu nasıl yapacak? Belli yasalara göre yapacak öyle değil mi? O yüzden Tanrı gerçekten yargıya ve adalete çok değer veriyor.
0: Peki İsa'da aslında biraz programın girişinde bahsettik Göksel ama İsa'nın öğretisinde, İsa'da adalet konusunda ne görüyoruz? O bize adalet konusunda ne öğretiyor İsa?
2: İsa Mesih bize yeni anlaşmada adalet hakkında daha önce eski anlaşmada okuduğumuzdan daha farklı bir perspektif sunuyor. Şöyle söylüyor Matta 5. bölümden okuyacağım 38'den 42'nin sonuna kadar. Şöyle söylüyor İsa Mesih. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınıza da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Eski anlaşmada bildiğimiz bu göze göz dişe diş şuradan geliyor. Hani birisi senin bir hayvanını öldürürse sen de gidip onun hayvanını öldürüyorsun. Çünkü hakkını almış oluyorsun. Çünkü insani olarak bizim düşüncemiz budur. Sana birisi bir şey yaparsa sen de aynı şekilde karşılık verirsin. Ama İsa Mesih diyor ki hayır bu böyle olmayacak. Sizler benim öğrencilerim olarak böyle yapmayacaksınız. Ama bunu nereden görüyoruz? İsa Mesih bazen bizden bir şeyler istediğinde şunu düşünebiliriz. Ya neden bu kadar yüksek şeyler istiyor bizden? İşte size birisi vurduğunda kolay mıdır öbür yanağınızı çevirmek? Ama İsa Mesih çok sevdiğim bir şey yapıyor bir lider olarak. Kendisi yapmadığı hiçbir şeyi evet. ona inanan kişilerden istemiyor. Evet. Hani hep olur ya işte böyle liderler kemer sıkın der ama kendileri kemer sıkmazlar. Hı-hı. İşte harcamalarınıza dikkat edin derler ama onlar istediği gibi şatafatlı hayatlarına devam eder. Ama İsa Mesih böyle değil. Bunu da nereden anlıyoruz? Filipililerden okumak istiyorum. 2. bölümden. İsa Mesih'in yaptıklarını anlatıyor. 3 ile 11. ayetler arası. Şöyle söylüyor. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararın değil başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce size de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme dahi boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Yani eğer konu haksa en büyük hak İsa'nındı. Öyle değil mi Aydın?
0: Evet.
2: Yani o yaratılıştan beri var olan, yaratan, evreni yaratan, evren diyor onun aracılığıyla, onun için yaratıldı. Ama ona rağmen o kendisini alçaltıyor. Sadece bir insan bedenine gelerek değil ama çarmıha ölüme dahi giderek, hiç günah işlememiş biri olmasına rağmen ölüme dahi giderek kendisini alçaltıyor ve diyor ki Rab bu sayede onu yükseltti. Hı hı. O zaman Tanrı bize diyor ki bu okuduğumuz Mesih'in söylediği göze göz düşeli şahitlerinde sizler o haklarınızdan vazgeçin ki benim gibi olun. Beni yücelttiği gibi baba sizi de yüceltecektir.
0: Evet Göksel tabi burada bu İsa'nın bakış açısında biz neyi anlıyoruz? Çünkü sen bahsettin biraz işte sağ yanağınıza bir tokat atana sol yanağınızı da çevirin ya da abanızı isteyene mintanınızı da verin derken burada aslında İsa hak ve hukuk gibi kavramlarımızdan, temel haklarımızdan vazgeçmemizi mi istiyor? Yoksa tam olarak nasıl bir bakış açısı sağlıyor? Örneğin mesela ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bunun bana getirdiği bir takım hak var, haklar var, özgürlükler var. Örneğin bir hukuksuzlukla karşılaştığım zaman İşte mahkeme açmamalı mıyım, dava açmamalı mıyım? İsa burada tam olarak neyi söylüyor? Onun o bakış açısını nasıl anlayabiliriz burada?
2: Elbette bizim sahip olduğumuz, vatandaşlık haklarıyla sahip olduğumuz veya bir ürün aldığımızda sahip olduğumuz, mal aldığımızda sahip olduğumuz bir sürü haklar var. Bunlardan vazgeçmek değil fakat dünyadan farklı olarak hak ve hukuk konusuna bakmak. Çünkü insanlar sürekli kendilerini temel alarak, kendilerini baz alarak konuları değerlendiriyorlar. Ama İsa Mesih başkalarının yararını gözetme üzerine değiniyor. Yani sadece bizim hakkımızı, kendi hakkımızı korumak değil, fakat diğer insanların gözünden olaylara bakabilmek, diğer insanların yararını gözetme ilkesi biraz şeye geliyor, öyle değil mi? Komşumuzu kendimiz gibi, evet, sevme ilkesine geliyor.
0: Ve aynı şekilde düşmanlarınızı da sevin diye söylüyor aslında İsa. Ve tabii ki bu da adaletin kişisel ve toplumsal ilişkilerde nasıl uygulanması gerektiğini bize gösteriyor. Örneğin İsa'nın dağdaki vaazındaki örneklerde adaletin sadece dışsal davranışlarda değil, aynı zamanda kalpte başlaması, yürekte başlaması gerektiğinin vurgulandığını görüyoruz. Ve sadece kendi çıkarımız, kendi hak ve özgürlüklerimiz değil, aynı şekilde bir bütün olarak insanları görerek toplumsal bir anlayışla buna yaklaşıldığını görüyoruz. Şimdi bir araya gideceğiz, bir virgül koyacağız burada. Ardından Hristiyanlığın adalete olan etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bugün adalet ve hukuk kavramlarını ele almaya çalışıyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu bizlerle ve ilk yarıda aslında biraz adalet kavramına baktık, adalet kavramının tanımına baktık, hukuk kavramına baktık, Tanrı'nın adaletine baktık, Tanrı'nın karakterinde adaleti nasıl gördüğümüze baktık, İsa'da bunu nasıl gördüğümüzü hatırlamış olduk ve Tanrı'nın aslında karakterinde adaletin aynı zamanda içerisinde sevgiyi de merhameti de barındırdığını ve en büyük sevgi göstergesinin aslında Mesih'in çarmıhta biz insanlık için ölmüş olması olduğunu hatırladık. Bununla beraber bunun aynı zamanda tabii ki bir adalet örneği olduğunu da görmüş olduk. Çünkü nasıl aslında günah bir insan aracılığıyla yeryüzüne girdiyse aynı şekilde kurtarış da o kefarette yine bir insan aracılığıyla insan bedenine gelmiş Tanrı aracılığıyla bize geldiğini görmüş olduk, hatırlamış olduk. Hem çarmıhta hem Tanrı'nın sevgisini hem de adaletini bu şekilde görmüş olduk. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum aslında. İsa yeni bir yasa getirdi mi? Onu sormak istiyorum. Çünkü eski ayete baktığımız zaman eski ayette bir yasa sistemi var. Tanrı'nın işte açık bir şekilde belki Musa aracılığıyla getirmiş olduğu 10 emirle beraber başlayan bir yasa sistemi var, bir düzen var, bir şeriat var aslında. Peki İsa geldiğinde yeni bir yasa getirdi mi? Hristiyanlığı bir yasa gibi mi algılamalıyız? Ne diyebiliriz bunun için?
1: Evet Aydın, senin bu sorduğun soruyu aslında İsa'ya da sordular. Sen yeni bir yasa mı getiriyorsun diye. Ama o da şunu söyledi: ben yasayı yok saymaya değil ama tamamlamaya geldim dedi. Esasen yasa aynı, çünkü İsa bir yerde de şöyle söylüyor: yasanın tek bir harfi bile ortadan kalkmayacak diyor. O zaman değişen nedir? Değişen standartlardır. İsa yasanın standartlarını alıyor ve çok daha farklı bir noktaya çekiyor. Artık sadece eylem değil, artık insanlar düşüncede günahla yüzleşmeye başlıyorlar. Mesela öncesinde diyor ki yasa, adam öldürmeyeceksin, yani katil olmayacaksın. Bu normaldir, birçok insan katil olmuyor zaten diyebilir. Aa, ben bu yasayı yerine getirdim. Ama İsa diyor ki, size böyle dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki her kim bir kardeşine ahmak derse onu öldürmüş olur ve cehennem azabını hak eder. O zaman düşünelim, hiç herhangi birisine kızıp da kötü bir söz söylemiş olabilir miyiz? Muhtemeldir ki hepimiz bunu yaptık. Veya zina ile ilgili diyor ki İsa, size zina yapmayın dendiğini duydunuz ama her kim bir başkasına şehvetle bakıyorsa o zaman onu işlemiş olur o günahı. Diyebiliriz ki evet, ben eşimi aldatmadım ama hiç mi yoldan geçerken birisine bakmadınız veya bir filmde birisini görüp beğenmediniz, değil mi? Yani o zaman şu soru ortaya çıkıyor: İsa'nın bu yeni standartlarıyla biz nasıl bu yasadan sıyrılabiliriz, buradan bir şekilde aklanarak çıkabiliriz gibi bir soru çıkabilir karşımıza. İşte o noktada da İsa'nın yaptığı, bizim yerimize yaptığı önemli işi görüyoruz. İsa hiç günah işlemeden bütün yasayı bizim yerimize yerine getiriyor ve ona iman eden herkes onun doğruluğunu adeta bir kaftan gibi üzerine giyiyor ve kendi suçlu, kirli, lekeli kaftanını da İsa'ya devrediyor. Bu değiş tokuş sayesinde biz İsa'nın doğruluğuyla doğru sayılıyoruz, aklanmış sayılıyoruz. Aksi halde biliyoruz ki bizim bu standartları yerine getirebilmemiz mümkün değil. Bir diğer fark da şu: Musa'nın yasasında biraz patron işçi ilişkisi gibi bir durum görüyoruz. Yani işte bunları yapmayacaksınız. Tamam, yapmayacağız. Bir şekilde nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor. Ama sanki Tanrı yukarıdan insanlara bir şeyler söyleyen, direktifler veren ve insan da bunu bir şekilde yerine getirmeye çalışanmış gibi bir durum var. Oysa İsa Mesih diyor ki ben size kul demiyorum, dost diyorum. Ve dost demek aslında bir ilişki demek, öyle değil mi? O zaman diyor ki İsa, bu yasanın prensiplerinin zor olduğunun farkındayım ama diyor şimdi ben gidiyorum ama size birini göndereceğim. Kimi gönderecek? Kutsal Ruh'u gönderecek. O Kutsal Ruh diyor sizi günahlı olduğunuza ikna edecek ve kutsallaşma yolunda size öncülük edecek, rehberlik edecek. O zaman bu zordur, bu prensipleri yerine getirmek bir Hristiyan için, ama onu mümkün kılan gene Rabbin kendisidir. Çünkü İsa'nın dediği gibi Tanrı'nın isteğiyle her şey mümkündür. Mesih'te her şey evettir. O zaman o kutsal ruh aracılığıyla bizler Tanrı'nın o beklentilerini, Tanrı'nın prensiplerini yerine getirebilecek gücü kendimizde bulabiliyoruz.
0: Evet, o zaman Musa'nın yasasına baktığımız zaman evet Göksel, sen dediğin gibi bir hiyerarşi var belki orada. Yani aslında sanki Tanrı'nın bizi anlamadığı, sadece üstten bize bir şeyler söylediği gibi bir bakış açısı var. Ama İsa'da tam tersine Tanrı'nın bütün bunları yaptığını görüyoruz. Sen ilk yarıda bahsettin, aslında İsa yapmadığı bir şeyi kendisine iman eden birinden istemiyor. Aslında onun önderlik anlayışı odur. Hizmetkar bir önderlik anlayışı sergiliyor. Kendisi ayartılmaya çalışıldı ama günaha düşmedi. O yüzden bize de bu konuda yönlendirmelerde bulunuyor. Aynı şekilde kendisi sevdi, öğrencilerini sevdi ve bizim tüm insanlığı sevdi aslında. Öyle ki tüm insanlık için öldü ve bize de aynısını yapmamızı söylüyor. Komşularını sevdi, bizim de komşularımızı sevmemizi istiyor gibi bir anlayış görüyoruz orada. O zaman aslında burada Tanrı İsa ile beraber bize bir yasa, yeni bir yasa belki getirmiyor. Zaten eski o Musa ile beraber getirdiği yasayı görüyoruz orada, ama sanki Tanrı bizden bir şey yapmamızı istemekle beraberinde bize o şeyi yapabilmek için bize gereken gücü de veriyor. Gereken yardımcıyı da, gereken aslında tam uygun bir tabir olur mu bilmiyorum. Gereken sanki o yasayı iyice anlayabilmemiz için gereken avukatı da bize beraberinde sağlıyor gibi İsa Mesih aracılığıyla bunu görüyoruz. Ve İsa'nın önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Biraz şeylere bakmak istiyorum aslında, onlardan kısaca bahsedeyim. Hristiyanlığın örneğin hukukun üstünlüğü ilkesine nasıl bir katkısı olmuştur, nasıl bir katkı sağlamıştır ona bakacağımız zaman, Hristiyanlık Ortaçağ Avrupa'sında özellikle kilisede krallıkların ve o feodal sistemlerin üzerinde bir otorite olarak hukukun üstünlüğünü savunduğunu görüyoruz. Ve bu keyfi yönetimlerin önüne geçerek yasaların ve ahlaki normların toplumda egemen olmasını sağlamış ve modern anayasal düzenlerin çoğu da aslında Hristiyanlığın etkisiyle bu sayede şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber ilerleyen programlarda aslında insan haklarına değineceğiz, ama modern insan hakları kavramlarında büyük ölçüde aslında Hristiyanlığın insanın değerine ve onuruna verdiği öneme dayandırdığını görüyoruz. Öyle ki kutsal kitapta okuyoruz ki her insan aslında Tanrı'nın suretinde yaratılıyor ve her insanın Tanrı'nın suretinde yaratılmış olması inancı herkesin eşit ve saygın muamele görmesi gerektiği anlayışını getiriyor. Bu da aslında evrensel insan hakları beyannamesi gibi belgelere ilham kaynağı oluyor. Hukuk sistemlerine nasıl katkısı oldu Hristiyanlığın diye baktığımız zaman aslında Batı hukuk sistemlerine derin etkilerde bulunduğunu görüyoruz. Örneğin kanon dediğimiz aslında kilise hukuku birçok Batı hukuk sisteminin temelini oluşturuyor ve bu özellikle medeni ve cezai hukuk alanlarında da belirgin olduğunu görüyoruz. Ve Hristiyan ahlakın ilkeleri yasaların insancıl ve adil bir konuma gelmiş olmasını sağlıyor. Tabii bununla beraber toplumsal reformların da payı var. Onları da kısaca bahsedeyim. Sonra farklı bir soruya geçeceğim aslında. İlginç bir soruya geçeceğim. Örneğin 19. yüzyılda işte köleliğin kaldırılması gibi çocuk işçiliğine karşı mücadele ve kadın haklarının savunulması gibi alanlarda Hristiyan liderler ve topluluklar önemli roller üstleniyorlar. Çeşitli reformlar aslında Hristiyan ahlakının ve adalet anlayışının pratik uygulamaları olarak görüyoruz. Günümüzde de aslında Hristiyan adalet anlayışı sosyal adalet hareketlerinde karşımıza çıkıyor. Yardım kuruluşlarında, insan hakları savunuculuğunda kendini gösteriyor ve birçok aslında Hristiyan sivil toplum örgütü bu konuda yoksullukla mücadelede, mültecilerin haklarını savunma ve adil yargılama süreçlerini destekleme gibi alanlarda aktif rol oynuyorlar. Bunları görüyoruz. Peki şu soruya getirmek istiyorum Göksel. Burada işte Hristiyanlığın adalet konusunda kendi katkılarını gördük. Hristiyanların şu an günümüzde de çabalarını gördük ama dünya İnsan eliyle adil bir yere dönüşebilir mi Göksel, yoksa bu sadece ütopik bir hayal mi?
1: Evet, yani düşünüyorum da şimdi ne zaman ülkede seçim olsa hep şöyle konuşmalar oluyor. Yani şu parti gelse her şey daha iyi olacak veya şu kişi cumhurbaşkanı olursa her şey daha iyi olacak. Hep böyle şeyler duyuyorum ama geçmişteki tecrübelerime de baktığımda hep bir sonra geleni bir öncekini arattığını görüyoruz değil mi? Pişman oluyor insanlar. Çünkü insanlara umut bağladığımızda ne yazık ki insan günahlı olduğu için, günah meyilli olduğu için bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bu o kişilerin yetersizliğinden değil, aslında bizim öncelikle bir insana güvenmememiz, o anlamda güvenmememiz gerektiğini bize öğretmeli. Yeremya 17:5'te çok güzel bir ayet var. Diyor ki orada Rab diyor ki, İnsana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. O zaman bizim insana değil ama Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Çünkü evet, insan dediğimiz kişi kutsal kitaba göre ruhsal olarak ölüdür. Eğer henüz İsa Mesih ile tanışmadıysa ruhsal olarak ölüdür ve dolayısıyla da diyor ki dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan bir köle gibidir. O zaman bu şartlarda herhangi bir kişinin dünyayı daha adil bir yer yapabilmesi mümkün olabilir mi? Yani bu soruyu sormamız gerek ve ilginç bir şey aklıma geldi. Kutsal kitapta Antichrist diye bir karakter
2: Mesih
1: var. Mesih karşıtı. Bu kişinin özelliklerinden bir tanesi bu kişi yönetime geçecek ve bir süre bütün dünyaya barış getirecek. Ama bu sahte bir barış olacak. Ondan sonrasında her şey tepetaklak olacak. Çünkü gerçek barış prensi İsa Mesih'tir.
2: Evet.
1: Ve bazen biz insana güvenmeyi tercih edebiliyoruz Tanrı yerine ama gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişi Tanrı'nın kendisidir. Hı hı. Çünkü bir insan yeniden doğmadan kendi komşusunu kendisi gibi sevemez. Her insanın içinde olan o bencillik tohumu herkeste olacaktır.
2: Evet ve zaten İsa Mesih'in aslında kutsal kitaba baktığımız zaman adalet ve doğruluk kralı olarak da anıldığını görüyoruz. Tahtını adalet ve doğruluk üzerine kurduğunu görüyoruz. Örneğin mezmurlarda öyle ifade ediliyor. Ve Melkisedek de o anlama geliyordu değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, esenlik barış kralı.
2: Evet, esenlik ve barış kralı anlamına geliyor orada da. Melkisedek'i de aslında zaten İsa'da karşılık bulduğunu görüyoruz kutsal kitapta.
1: Müsaade edersen Aydın, ben dinleyicilerimize böyle bugünün konseptine uygun, adaletin konseptine uygun bir şekilde İsa'nın bizim için ne yaptığını anlatmak istiyorum. Böyle bir mahkeme ortamı düşünelim ve o mahkemede yargıç kürsüsünde Baba Tanrı var ve bizi yargılayan, bizi iyi veya doğru yaptığımızı söyleyecek kişi Tanrı'nın kendisidir. Yargıç odur. Bir de bizi suçlayan var. Yani savcı. O savcı da şeytandır. Ve bir de bizim avukatımız var. O avukat da İsa Mesih'tir. Şöyle düşünelim. Savcı diyor ki Göksel şu günahları işlemiştir hayatı boyunca. Ve bu nedenle de sonsuza dek cehennemde yanmayı hak etmektedir. Ve bunu derken aslında şeytan yanlış bir şey söylemiyor çünkü doğrudur. Gerçekten de ben o günahları işledim ve bunun bedeli budur. Sonrasında İsa çıkıyor ve diyor ki ama bir saniye. Ben onun bütün suçlarını, bedelini, cezasını çarmıhta kanımla ödedim. Çünkü günahın bedeli ölümdü ve ben onun yerine ölerek, Göksel'in yerine ölerek onun suçunu da ortadan kaldırmış oldum. Onun suçunun üstünü kapatmış oldum. Bir anlamda kefaret dediğimiz şey tam olarak bu. Ve sonra Tanrı bakıyor. Gerçekten bir suç işlendi mi? İşlendi. Ama o suçun cezası da ödendi mi? Ödendi. O zaman ben aklanmış sayılabiliyorum. Çünkü ne demiştik programın başında? Tanrı hem adaletli olmalı hem de merhametli olmalı. Adalet tarafını nerede görüyoruz? Günahı bir şekilde yargılıyor. Çünkü İsa'nın çarmıhta ölmesi bir zorunluluktu. Tanrı'nın adaletini gösteriyordu. Biricik oğlunu bizim uğrumuza, bizim günahlarımızın uğruna çarmıha, ölüme gönderdi. Ama merhametlidir. Çünkü gene aynı şey yaparak merhametini göstermiş oluyor. Çünkü bizim sonsuza dek ölü kalmamızı istemedi Tanrı ve dedi ki ben oğlumu göndereceğim, bu da benim merhametimdir dedi. O yüzden dinleyicilerimize ufak mesaj vermek istiyorum burada. Eğer hala kendinizi İsa Mesih'e teslim etmediyseniz, onu Tanrınız ve kurtarıcınız, kralınız olarak kabul etmediyseniz İsa Mesih'in müjdesine bakın ve gerçekten onun sizin günahlarınızı yüklenebilecek ve sizi Tanrı'nın önünde aklayabilecek tek yetkili kişi olduğunu, olup olmadığını araştırın. Göreceksiniz ki İsa Mesih bunu yapabilecek güçte ve yetkinliktedir.
2: Evet. Ve aslında Tanrı sözü olan İncil'de Tanrı'nın akladığını kim suçlayabilir diyor. Romalılar bölümünde onu okuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık. Adalet ve hukuk kavramlarına bugün baktık Hristiyanlığın Etkileri programında. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım. Bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Hem programımız hem de Hristiyanlık inancı hakkında sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com adresine e-mail yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Elçilerin İşleri 1. Bölüm.
1: Ey Teofilos! İlk kitabında İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın, babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. İsa göğe alınıyor. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. ''Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?'' diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Mattia, Yahuda'nın yerine seçiliyor. Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfayoğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakupoğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam, yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldeme adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır, dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Yustus diye de bilinen Yusuf'la Matya'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı.
0: Elçilerin İşleri 2. Bölüm.
1: Kutsal Ruh'un Gelişi. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlılar hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, ''Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?'' diye sordular. ''Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise, bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Petrus'un Pentekost günü konuşması. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde, diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler, kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak. Ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ey İsrailliler! Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü. Gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. İmanlılar arasındaki birlik. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

0: Tanrımız, Işıklar Babası.
1: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsellik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastörüm.
2: Hoş bulduk.
1: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cinsellik konusu önemli. Hatta birçok kişi için söz edilemeyecek bir konu, ayıplanacak bir konu. Kutsal kitabın cinselliğe bakış açısı nedir bu noktada İsmail Bey?
2: Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı'nın insanı yarattığı yazıyor. Hı hı. Ve o zaman buna baktığımızda hem erkek hem de dişi olarak insan Tanrı tarafından yaratıldı. Hı hı. Ve bu hem duygusal hem ruhsal niteliklerini Tanrı'dan almış oldu insan. Ve cinselliği de doğal olarak, biyolojik olarak yine Tanrı'nın yaratılışından alıyor. Ve bilinçli olmak, irade olmak, hı hı, duygularının olması, ahlaki nitelikleri, yani bunların hepsi Tanrı tarafından verildi. Biyolojik bedeni Tanrı tarafından, hı hı, yaratıldı. Demek ki Tanrı tarafından yaratıldığına göre hem erkek hem dişi olarak insan, yani cinsellik günah ya da tabu sayılamaz. Hı hı. Yani çünkü Tanrı'nın kendisi bunu yarattı ve bu niteliklerini Tanrı'nın kendisi vermiş oldu. Sonra yine diyor, Tanrı yarattıklarına baktığı zaman her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani her şey iyiyse, yani bütün yaratılış, fiziki evrendeki yaratılış, aynı zamanda insanın kendisi. Demek ki insan tamdı. Yani hem erkek hem dişi, hı hı, olarak tam yaratıldı. Cinsellik de bunun içindeydi. Ve dünyada Tanrı'nın kurduğu düzene tehdit oluşturacak başka bir güç de yoktu. Hı hı. Ve yine kutsal kitapta yazan birkaç ayet var. Yani onları okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı, gördü. Yine Zebur kitabında Mezmur 104:24 ayetinde, "Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgece yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla doldu." Yani demek ki yaratılış iyiydi ve insan cinselliği de bunun içinde aslında, hı hı, küçük bir şey kalabilir ama iyi bir şeydir. Yani o şekilde anlıyoruz. Yani.
1: Evet, o zaman ayıplanacak bir durum ya da bir tabu olarak düşünmek gerekmiyor. Tanrı'dan gelen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini düşünsek bile sadece cinsellik çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum mu? O zaman böyle düşünebiliriz, yani Tanrı'dan geliyorsa sadece çocuk sahibi olmamız, verimli olun çoğalın diyor çünkü Tanrı. Sadece bunun için mi Tanrı cinselliği verdi o zaman?
2: Yani bazen buna ben denk geliyorum, işte özellikle geçmişte daha fazlaydı. Yani sadece bir çoğalmak gibi algı oluşuyor. Bu cinselliği kısıtlıyor diye anlıyorum. Çünkü aynı zamanda insana sevinç getirecek bir nitelik olarak verildi. Yani Nuh'a geldiğimizde, Adem'den Nuh'a geldiğimizde Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsayarak yine aynı söz söylüyor. Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun. Ama bu çoğalmak ve yeryüzünü doldurmak cinselliğin ya da üremenin bir parçası ya da sonucu gibi görünüyor. Ama öyle bakarsak aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki çok zayıf bir duruma geliyor. Yani o zaman gidiyor, çalışıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor, çocuk sahibi oluyor. Yani görebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman çok kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Tabii ki çocuklar önemli. Tanrı insanın çoğalmasını istiyor. Ama aynı zamanda cinsellik insana sevinç getirecek bir nitelik olarak da verildi.
1: Evet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda aslında cinsellik biraz değişiklik gösterebiliyor. Şu anlamda söylüyorum. Eskiden evlenmeden kesinlikle cinsel bir yaşam düşünülemezken, şimdi evlilik olmasa da cinselliğin olabileceği yönünde görüşler de var. Cinsellik için evlilik şart mı İsmail Bey?
2: Yani kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Yani Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında aile kurumunu da oluşturmuş oldu. Ve ilerleyen zaman içerisinde yani bu evlilik olarak ifade edilmeye başladı. Şimdi eğer evli tanımlamak, aileyi tanımlamak istersek, yani kurum olarak ki oldukça önemli. Yani bu kurum bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Ve aile yani Rab tarafından oluşturulmuştur. Bu geçtiğimiz haftalarda bir vaaz verdim ve sordum. Yani aile neden önemlidir? Yani bazı cevaplar geliyor. Aslında eğer bir cevap vereceksek, Rab tarafından oluşturulduğu için önemlidir. Yani diyebiliriz işte kadının erkeği sevmesi, çocukların olması, birçok şey ekleyip, ama kurumu aile oluşturdu. O zaman bu kurumu aile oluşturduysa, o zaman aile kurumuna önem vermeliyiz. Yine Rab tarafından kutsanmıştır aile kurumu. Yani hem yaratılışta Adem'le Havva'nın ilişkisi kutsanmıştır ve onun soyundan gelenler kutsanmıştır. Ve çocuklarla da bereketleneceği vaat edilmiştir. O zaman aile kurumu bozulursa ne yazık ki toplumun çürümesi söz konusu oluyor. Yani sevgi dediğimiz o önemli nitelik kayboluyor. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da kalmıyor, sevgi de kalmıyorsa. Çünkü bu aile içindeki bağlarla gelişen, öğrenilen bir konu öncelikle. Şimdi burada evlilik nedir konusuna geçmek istiyorum. Çünkü neden eğer cinsellik rastgele oluyorsa o zaman olsun. Yani putperestler de öyleydi, yani geçmiş tarihe çağlara baktığımızda öyleydi. O zaman Tanrı bunu bir evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. Evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. O zaman evlilik nedir? Öncelikle bir antlaşmadır. Yani biz evlilik nedir diye 100 kişiye sorsak yani birçok cevap alırız, ama özellikle toplumumuzda bunun antlaşma olduğunu söyleyen belki nadiren çıkar. Ama özellikle Hristiyanlar, yani İncil ve kutsal kitaptaki aileye ve evliliğe baktığı zaman bir antlaşmadır. Yani kadın erkek Tanrı'nın huzurunda ve aslında ki çoğu zaman kilisenin huzurunda bir antlaşma yapıyorlar. İşte o bildiğimiz söz, iyi günde, kötü günde, işte iyilikte ve sağlıkta, yani hastalıkta ve sağlıkta diye devam ediyor. Yani bir antlaşma yapıyorlar. O zaman demek ki sağlam bir kurum oluşturuyorlar. Çünkü bazı evlilikleri görüyorum, bir evlilik yapılıyor ama kısa bir süre sonra bir tanesi çok hasta oluyor. Yani o zaman ne olacak? Evlilik bitecek mi? Ama Tanrı'nın oluşturduğu kuruma göre devam etmesi lazım. Yani o bunu istiyor. Aynı zamanda evlilik bir adanmadır. Yani eşler birbirlerini eşler kendilerini birbirlerine adıyorlar. Yani bir adanma içeriyor. Ve bu iki niteliğe biz baktığımızda aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki Tanrı tarafından sağlam bir şekilde kurulmuş. Aynı zamanda evlilik Rabbin yüceltildiği bir kurumdur. Eğer Rab de yüceltilmiyorsa, yani sadece kadın ve erkek arasındaki ilişki ise bu da anlamını kaybediyor. Şimdi tekrar sorunuza geldiğimizde, evlilik için cinsellik şart mı? Evet, yani kutsal kitaba göre kadınla erkek arasındaki ilişki evlilik bağı altında olması lazım aile kurumunda. Hı-hı. Bu şekilde tanımlanıyor.
1: Peki karı koca ilişkileriyle ilgili kutsal kitapta ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla bir şekilde cinsellik varsa Tanrı'nın gözünde evli oluyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde attığımız imzadan çok Tanrı'nın gözünde o cinsellik, cinsel olarak bir birlikte olmak bir evlilik gibi düşünüyorum.
2: Evet, doğru, öyle yazıyor yaratılışta da. İşte tek beden olacaklar diyor. Erkek annesini ve babasını bırakacak, tek beden olacaklar. Yani bunun derin bir anlamı var. Hı hı. Evlilik bunu onaylayan, resmileştiren, görünen, hı hı, yüzü olmuş oluyor. Ama Tanrı bir araya getirdiğinde erkek ve kadını, Adem ve Havva'yı ve sonra onun soyundan gelenleri. Evet, yani bir olarak görüyor. Kadın ve erkeği ayrı ayrı olarak görmüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel bir ilişki olarak da görmüyor. Bunun bir ruhsal boyutu var. Yani ruhsal olarak da bir görüyorlar. Çok ilginç bir konu aslında. Hatta kilise tarihinde evlilik bir sırdır diye anlatılıyor. Ama bunun gerçek anlamını göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda göreceğiz. O zaman bu kadar önemliyse, yani karı koca ilişkileri ne olması lazım? Yani kadınlara Rab'den bağımlı olmayı söylüyor. Kocalarınıza bağımlı olun. Yani bu önceki programda da söylemiştim. Bağımlı olmak, özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Yani bunu söylüyor. Ama aynı zamanda erkeğe de Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse eşlerinizi öyle sevin diyor. Mesih, yani İsa Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Yani kendisine iman edenler için canını verecek kadar sevdi. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Yani demek ki bir erkeğin sevgisi de eşine öyle olması gerekiyor. Ve yine aynı yerde devam ediyor. Yani kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendini sunabilsin. Yani yani kusursuz bir sevgiden söz ediyor aslında. Erkeğin eşine olan sevgisine baktığımız zaman. Ve kadınlar ve yine kocalar da kendi bedenleri gibi sevmelidir, değer vermelidir. Yani karısını seven kendini sever yazıyor İncil'de. Yani evet. Bu oldukça güzel bir ayet. Yani eğer sen eşini seviyorsan aslında kendini seviyorsun. Çünkü kendi bedeninden nefret etmiyorsun. Yani kendi bedenine bakıyorsun, kendi bedenine eziyet etmiyorsun. Onu besliyorsun, kayırıyorsun. İşte yine Mesih'le bağlantı kuruyor ve diyor nasıl Mesih kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. O zaman demek ki sen de karını öyle sevmelisin diye anlatıyor. Ve yine erkeğe sorumluluk veriyor. Yani adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Aslında kadın da öyle olmalı. İkisi tek beden olacak. Yani bu sır o büyüktür ve ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Yani tam bir birleşme var kadın ve erkek arasında. Ve sonuçta da şöyle bağlıyor karı koca ilişkilerini. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Erkeğe böyle bir sorumluluk veriyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani aldıkları role göre davransınlar diyor. Ve iyi olan her şeyi Mesih'ten aldığımız için, yani mükemmel olan İsa Mesih bizim örneğimiz olmalı. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Yani evlilikte eşimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda ancak Mesih'i örnek alıyorsak sevebiliriz.
1: O zaman cinsellik evlilik içerisinde olmalı diyoruz. Çünkü aslında Tanrı'nın istediği de bu. Çünkü kadın ve erkek hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak birbirine bir arada oluyorlar, bir oluyorlar ve birbirlerine adanmış oluyorlar diyebiliriz.
2: Evet, yani rastgele ilişkiyi kabul etmiyor. Yani hatta şey var, İncil'de geçiyor Efeslilere mektupta, işte aranızda fuhuş olmasın diyor. Yani fuhuş dediğimiz zaman daha çok biz para karşılığı yapılan bir ilişkiden anlıyoruz. Yani kadının erkeğin kadınla olacağı gibi ya da birbirleriyle oluyor. Yani fuhuş geniş bir tanım var. Ama orijinal anlamı bunun rastgele ilişkidir. Yani demek ki olmasın dediği zaman böyle bir ilişkiyi kutsal kitap kabul etmiyor.
1: Evet. Tabii ki Tanrı kutsal olun diyor ve kutsal olabilmek için de bu gerekli. Peki evlilik öncesi cinsel ilişkinin ruhsal olarak nasıl bir etkisi var kişinin üzerinde ve yaşamları üzerinde aslında insanın? Çünkü fiziksel olarak belki düşünebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz sonuçlarını ama ruhsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Bu yönüne pek bakmıyoruz çünkü.
2: Yıllar önce bir doktordan, Hristiyan bir doktordu, şöyle bir örnek duymuştum. İki bantı alın dedi, bunları masaya yapıştırın. Yani şöyle bir bant alıyorsunuz, masaya yapıştırıyorsunuz. Sonra onları oradan çıkartın dedi, birbirine yapıştırın. O pek iyi tutmayacak dedi. Tamam dedi, ayırdınız, bir daha yapıştırdınız. Daha az ayırdınız, bir daha yapıştırdınız, daha az tutacak. İşte diyor, evlilik aslında iki bantın aynı anda birbirine yapıştırılmasıdır. O zaman sağlam tutuyor. Evlilik altında olan cinsellik daha doğrusu böyledir diyor. Çok kişi cinsel özgürlüğü olduğu zaman mutlu olacağını düşünüyor. Yani gittikçe de yaygınlaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani topluma da bakıyorum, toplumu da anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir kitap çalışmam da var aslında. O yüzden gazete haberlerini yakından takip ediyorum. Şimdi seviyorum diyor ama seviyorsa neden ayrılıyor? Ya da seviyorum diyor, ölecek kadar seviyorum diyor, öldürüyor. Yani insan sevdiği bir kişiyi öldürebilir mi? Ya da işte seviyorum diyor, onu değersizleştiriyor, aşağılıyor. Yani o zaman seviyorsan neden bunu yapıyorsun? Neden aşağılıyorsun? Neden değersizleştiriyorsun? O zaman demek ki buradaki cinsellik konunun sadece bir biyolojik yönü var. Yani ruhsal, duygusal erdemlerle bir şey kalmıyor. Ama o zaman da sevgi olmuyor. Yani gerçekten sevgiyi de aşkı da öldürüyor yani diye düşünüyorum, anlıyorum.
1: Evet, dediğiniz gibi aslında örnek gerçekten çok güzel bir örnek vermiş arkadaşınız da. Farklı farklı insanlarla belki görüşmek ve bunu yaşamak insanı ruhsal olarak da aslında bir depresyona itebilir, kendini daha değersiz hissedebilir, kötü hissedebilir ve o gerçek sevgiyi hissetmeyebilir. Sadece fiziksel olarak bunu yapmak da insana iyi gelmeyecektir zaten.
2: Ve şöyle İncil'de şunu yazıyor. Bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yani cinsellik yararlı, iyi bir şey ama buna tutsak olmak farklı bir benlik sorununu beraberinde getiriyor. Ve o zaman biz buna göre değerlendirmeliyiz. Ve aynı zamanda ruhsal yönü de var. İşte biz eşimizle birlikte olduğumuzda aslında tek beden oluyoruz. Yani ruhsal olarak da tek beden oluyoruz. Rab'le zaten biz tek ruh oluyoruz. Ona ibadet ettiğimizde, tapındığımızda, ilahi söylediğimizde buna benzetiyor. Yani kadın ve erkek cinsel ilişkiye girdiği zaman tek ruh oluyor diyor. Bu nedenle fuhuştan kaçının ve bir uyarı veriyor. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Evet, böyle bir de ayrımcılığı var yani cinsellikle ilgili günahların.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsellik konusunu konuşuyoruz bugün. Ve programımızın ilk bölümünde cinsellik ayıplanacak bir durum mudur, cinsellik için evlilik şart mıdır diye konuştuk aslında, bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şununla devam edelim isterseniz pastörüm, zina konusuna bakalım. Ve zina konusuna yani evliyken zina yapmak, o başkasıyla kurulan ilişki, kutsal kitap bunun için ne söylüyor ve zinaya bakış açımız ne olmalı? Zinadan kaçınmak için neler yapmalıyız?
3: Evet, yani tabii ki kutsal kitap evlilik dışı bir ilişkiyi kabul etmiyor. Onu birazcık bu programın birinci bölümünde değinmiştik. Neden öyle olduğunu söylemiştik. Hı hı. Hatta şöyle de yazıyor İncil'de. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişinden söz ediyor. Ve onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani hı hı. Bu bedeninizde yüceltin demek. Yani bir fiziksel ve biyolojik yönü de içine katıyor. Ve daha fazlasını da söylüyor. Yani evlilik dışında bir ilişkiyi kabul etmiyor. Matta İncil'inde 5. bölüm 27-32 ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Yani Tevrat bölümlerinden söz ediyor İsa Mesih. Diyor ki zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Şimdi o zaman çok yüksek bir ahlaki standart veriyor. Hatta bazı kişiler bu yani Hristiyanlarla ilgili bir kara propaganda yaptığında işte ahlak düşkünü olarak tanıtıyor. Bu konuda konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Ama İncil'den haberi olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani böyle bir ahlak standardı ben toplumda ve diğer inançlarda göremiyorum. Yani kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tabii ki yani bir kadın da erkeğe şehvetle bakıyorsa o da aynı şekilde yüreğinde zina etmiş olur. Ve sonra eğer sağ gözün günah işlemeye neden olursa çıkar at diyor. Ama bu ayette de önemli bir şey var. Gözünü çıkar at diyor. Yani sen ya başkası gözünü çıkarsın demiyor. Elini kessin demiyor. Ya da taşlasın demiyor. Yani kişiyi yüzleştirmek istiyor İsa Mesih. İsa Mesih'in şeriatı bu. Yani sen günah işlediğini biliyorsan, yapabiliyorsan çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden oluyorsa onu kes at diyor. Ama yine az önce söyledim ya. Yani gelsinler de senin elini kessinler denmiyor. Çünkü bazı toplumlarda işte zina olduğunda taşlama var. Yani taşla öldürüyorlar. Genelde de kadınları öldürüyorlar. Bundan önceki yaptığımız programda biraz cinsiyetçilik hakkında konuşmuştuk.
2: Evet.
3: Erkekler kurtarıyor kendini çoğu zaman.
2: Genellikle.
3: Genellikle öyle oluyor. Onu başkası yapıyor. Yani o şeriatı uygulayan başkası. Ama İsa Mesih diyor ki sen kendi yüreğine bak. Yani sen kendi yüreğini doğru bir noktada tut. Düşüncelerini doğru bir noktada tut diyor. Ve sonra ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Yani o da çok önemli.
2: Evet.
3: Yani bir kişi erkek özellikle boşsun deyip de boşuyorsa yani kolayca boşuyorsa onu diyor zinaya itmiş oluyorsun diyor. Ve boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Neden? Çünkü tek beden olacaklar diyor. Tanrı yaratılışta erkek ve dişi olarak insanı yarattığında tek beden olacaklar. Sadece fiziksel bir ilişkiden değil, derin bir ruhsal ilişkiden söz ediyor evlilikle ilgili olarak.
2: Evet. Tabii ki zina birçok aile için büyük bir problem. Evlilikler için çok büyük bir problem. Peki bu evlilik dışı cinsel ilişki toplumlarda nasıl sorunlar yaratıyor? Yani ailelerin evlilikleri yıktığını biliyoruz bir şekilde, problemler olduğunu biliyoruz ama toplum için nasıl bir sıkıntı yaratıyor?
3: Öncelikle insan ruhu yani yaratılışına aykırı tutumlar nedeniyle yani kurak çöllerde dolaşıyor diyebiliriz. Hı hı. Yani uzaklaşıyor ve aslında iç varlığında doğru olmadığını biliyor. Ve yine vicdan dediğimiz konuya dönersek ve vicdan insanın iyi ile kötüyü, iyi ile kötünün ne olduğunu bildiği yerdir. İç varlığında bu böyledir. Ve evlilik dışı ilişkide yani kadın olsun erkek olsun böyle hı hı. bir ilişkiye giriyorsa iç varlığında doğru yapmadığını görüyor. Ve bunun sonucunda da aslında duygusal ve fiziksel olarak iyi bir durumda olmuyor. Örtüyor yani bunu örtüyor, kapatıyor. Hı hı. Ve bazı kişiler işte panik atak oldum diyor ya da bazı ruhsal farklı belirtiler gösteriyor. Aslında iç varlığında bir şey doğru yapmadığı için hı hı. o tür rahatsızlıklar da ortaya çıkma olasılığını yüksek görüyoruz. Yani herkes için diyemeyiz ama en azından doğru bir ilişki olmadığı için vicdan onu zorluyor. Yani kaygıya, korkuya itiyor. Şeytan da bunu kullanıyor. Hı-hı. Ya da susuz bahçeye benzetebiliriz. Yani yine insanlar birbirlerini değersizleştiriyor. Bunu belki 10 defa söyledim. Yani bir 10 defa daha söyleyebilirim. Yani ve evlilik dışı ilişki iyi gibi görünüyor ama yani gördüğümüz, duyduğumuz ya da okuduğumuz birçok örneğe baktığımızda ne yazık ki o ana odaklanılıyor. Ama o andan sonra artık ötekileştirme başlıyor. Evet. Bu bazen erkekten bazen kadından gelebilir. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani rastgele ilişki yoluyla yani hep saymak gerekmiyor ama hastalıklar diyeyim. Yani birçok hastalık var ve bunlar birinden diğerine aktarılmış oluyor. Bir ara şu sıralar pek gündeme gelmiyor ama en çok bilinenlerden bir tanesi AIDS'ti. Yani ve bir 10-15 yıl önce belki daha çok etkiliyordu. Daha belki 20-25 yıl önce de daha çok etkiliyordu. Hatta hatırlıyorum bir televizyon programı yapılıyordu. Tanınmış bir kişi röportaj yapıyordu sokakta. AIDS hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular bir gence. Hı-hı. Abi bize AIDS bir şey yapmaz diyor. Yani toplu işte böyle bir durum var yani. Göz alıyor ama hastalığa yakalandıktan sonra da ne yazık ki son acı oluyor. Tanıyorum yani bir kişinin AIDS hastasının 25 yaşındaki vefatına tanık oldum. Uzaktan da olsa tanık oldum. Onun hikayesini dinledim. Çok üzüldüm. Yani 25 yaşında daha genç bir yaşta yani bağışıklık sistemi çöktü ve öldü.
2: Evet yani aslında bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum bu evlilik dışı cinsel ilişki durumu. Tabii ki Tanrı kadın ve erkek olarak yarattı dediniz zaten programın başında da. Şimdiye kadar da cinsellik konusunda kadın ve erkek arasındaki durum açısından baktık. Fakat dünya üzerinde farklı eğilimlere sahip kişiler de var. Öncelikli olarak bunların ne olduğuna ve kutsal kitabın bu durumlar için ne söylediğine bakabilir miyiz?
3: Evet yani dünyaya baktığımızda özellikle toplumsal cinsiyet kavramı gittikçe gelişiyor ve toplumun kazandırdığı cinsiyetten söz ediliyor. Ama bizim bakış açımız kutsal kitaba göre Tanrı'nın kazandırdığı, verdiği cinsiyet, kazandırdığı değil, verdiği cinsiyet nedir? Erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Bu biyolojik yönümüzü oluşturuyor. Hı hı. Ama bu biyolojik yönümüzün dışında bir de bizim ruhsal bir yönümüz var. Yani hem kadın olarak hem erkek olarak. Diyelim hem kadının duyguları var hem erkeğin duyguları var. Hı hı. Ama tam aynıdır diyemeyiz. Yani bunları aynı olduğunu söyleyemeyiz. O zaman biz toplumun kazandırdığı cinsiyete değil de Tanrı'nın bizi yarattığı cinsiyete bakmamız lazım. Hı hı. Yani burada toplumlar değişiyor. Yani Tevrat'ta bir örnek hatırlıyorum. Tevrat bölümlerinde. Yani o bir adam cariyesiyle bir kasabaya gidiyor ve sonunda işte çok düşkün yaşıyorlar ve putperestlerde her türlü ilişkide serbest, o rastgele ilişki dediğimiz ilişki serbest. Sonra işte evin sahibine gidiyorlar, sonra o adamın cariyesini veriyorlar. Sabaha kadar bütün o kent o kadına tecavüz ediyor ve kadın ölüyor. Hı-hı. Bu korkunç bir şey. Evet. Yani çok zor geldi yani bu tür örnekleri görmek, anlamak zor geliyor. O zaman biz yani toplumun kazandırdığı cinsiyete değil evlilik bağı içerisinde yani doğru bir ilişkiye odaklanmalıyız diye düşünüyorum.
2: Evet. Tabii ki artık daha sık görüyoruz ama erkek olup kendini kadın gibi hisseden insanlar var ya da kadın olup kendini erkek gibi hisseden insanlar var. Çift cinsiyetli kişiler de var. Bu durum psikolojik bir durum mudur yoksa Tanrı böyle yaratmış olamaz mı?
3: Şimdi benim bir kutsal kitaba göre eşcinsellik diye kitabım var. Hatta hı hı. Şimdi daha geniş kapsamlı olarak cinsel kimlik üzerinde çalışıyorum. Hı hı. Yani şu ana kadar 15 bin sayfalık bir kaynak taraması da yaptım. Yani bunun 5 bin sayfasını okudum. Ve birçok teori var. Yani ve bu teorilerin içerisinde işte yine toplumsal cinsiyete dayalı tanımlamalar yapılmaya çalışılıyor. Hissedilen kimlik deniyor. Hı hı. Ama bu hissedilen kimlik olsun, topluma dayalı, toplumun kazandırdığı kimlik olsun, aslında insanın biyolojik yapısına uymuyor. Hı hı. Yani bazı kişiler genlere bağlıyor. Hatırlıyorum, hatta o araştırmayı tezi hazırlarken o dönemde basında bir haber gördüm. Çok ünlü bir modacı eşcinseldi ve annesine işte bunu açıkladığı zaman dedi ya o da göz rengi gibi. Yani işte nasıl gözümüzü genlerden alıyorsak, hı hı. Bu cinsel kimliğimizi de genlerden alıyoruz. Ama bu cevapta bir terslik var diye düşünmeye başladım. Yani konu üzerinde düşünmeye hı hı. başladım. Genleri de araştırdım, hormonları da araştırdım. Ama şöyle bir şey var. İnsan göz rengini aldığı zaman ya da saç rengini aldığı zaman buna toplumsal bir etki yok. Hı hı. Yani genlerden doğal olarak alıyor. Ama cinsellik dediğimiz zaman yani aileyle, toplumla, yani kültürle, yasalarla, hı hı. inançla ilgili bir konu. Ve buna göre insanda bir cinsellik şekilleniyor. Yani bu nedenle toplumun tutumu, ailenin tutumu, yasaların hı hı. tutumu hep bunlar insan cinselliğini şekillendiren konular. Yani bazı kişiler diyor benim genlerim böyle olduğu için işte böyle oldum diyor ama yani günümüzde pek kabul ediliyor ve ispatlanmış bir şey de değil. Hı hı. Yine bu hissedilen kimlik için şunu söyleyebilirim. Daha önce tanıdığım bir kişi kendini Fransız sayıyordu. Yani konunun dışında bir hı hı. örnek vermek istedim. Önceleri çok şey yapmadım yani ama sonra baktım gerçekten kendisini Fransız olarak görüyor yani. Ve ama bu kişi kendini Fransız gibi hissetmesi Fransız genlerini taşıdığı anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani Fransa vatandaşı olduğunu anlamına gelmiyor. Bunun gibi kadın ve erkek de yani kendini işte karşı cinsten hissetmesi o olduğu anlamına gelmiyor ki bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi anatomiktir. Yani anatomik hı hı. olarak yapıya baktığımızda hatta anatomi fizyolojisi diye bir alan var. Yani bunu çok detaylı olarak da inceliyor, işlevsel olarak inceliyor. Yani bir türlü bunu birbirine uyduramazsınız. Hı
2: hı. Onun için çok da hissettiğimiz gibi olmuyor.
3: Bir de şu da var yani hissetmiş bile olsa yani öyle kabul etmek olmuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi diyelim bugün kendimi hasta hissediyorum. Hı hı. Ama gerçekten hasta mıyım? Bazen özellikle bu pandemi döneminde ateşimiz çıkıyor zannediyoruz. Gidip dereceye koyuyoruz, hı hı. normal çıkıyoruz. Yani bu hisleri de iyi bakmak lazım. Doğru bir şekilde algılamak gerekiyor. Yani bizim psikolojik yapımızdan kaynaklanıyor olabilir. O zaman onda nedir? Dereceye baktığımda eğer 36 derece gösteriyorsa hislerime bakmamam lazım diye hı-hı. düşünüyorum.
2: Hı-hı. Evet. Tabii ki cinsel konularda hiç duymak istemediğimiz konular da var. İşte yakın akraba, enses ilişkiler gibi. Bu durum yani bu durum için ne söylemek istersiniz? Kutsal kitap bu konuyla ilgili ne söylüyor? Ayetler var mı? Tanrı'nın gözünde nasıl bir durum bu durum?
3: Yani son aylarda kutsal kitaptan önce yani son aylarda yaşadığımız bir örnek var. Narin cinayetine tanık olduk. Ki hı-hı. görünen o yani tüm detaylar çıkmadı ama aile içindeki bir entest ilişkiye tanık olduğu için o küçük kızın öldürüldüğünü anlıyoruz.
2: Yani, evet öyle evet, söyleniyor.
3: Öyle anlıyor. Demek ki yani bu tür konular korkunç sonuçları var. Ve İncil'de şunu yazıyor. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz diye devam ediyor. Şimdi hı hı. kutsal kitapta bunu yazdığında ne diyor? O insanlar putperestti. iman ettiler ama o ilişkilerini de kiliseye taşıdılar. Hı hı. O zaman diyor ki bu övünülecek bir şey değil yani. Hı hı. Ve bu kişiyi aranızdan atmanız gerekmiyor mu? Demek kutsal kitap pak bir ilişki istiyor.
2: Evet. Tabii ki Tanrı kadın ve erkeği yarattı ve aralarında bir cinsellik var. Ama insan sonrasında baktığımızda farklı farklı cinsel eğilimler ya da ilişkiler içerisinde olabiliyor. Ve bunların içerisinde hayvanlarla kurulan ilişkiler de var. Bu duruma nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl sorunlar yaratabilir hem toplumda hem de insan için?
3: Evet, yani hem kadın hem erkek bunu yapabiliyor ama toplumumuzda daha çok erkekler ön planda. Yani hı hı. Nadiren kadınlar belki basına yansıyabilir. Hatta bir dönem modaydı, eşo gelin diye basında çıkıyordu. Hı hı. Yani o şeydir, insanın ne kadar düşkünleştiğini gösteriyor. Leviller de şunu yazıyor: hayvanlarla cinsel ilişki kurması yasaklanıyor yani yazılan yerde. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın, kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla hayvana yaklaşmayacak, sapıklıktır bu. Yani hem erkek, hı hı, hem kadın hayvanlarla cinsel ilişki kurmamalı. Zaten az önce söylediğimiz gibi yani anatomik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik, hı hı, uyan hiçbir tarafı yok. Yani bu, evet, tamamen insanın günahlı durumundan kaynaklanıyor.
2: Evet. Tanrı Leviller 20. bölüm 7. ayette de kendinizi bana adayın, kutsal olun diyor. Yani Tanrınız Rab benim. Bu ayetlere bakarak cinsellik konusuna nasıl bakmalıyız pastörüm?
3: Yani kutsallık Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bizler inananlar olarak Tanrı'ya ayrılmışsak yaşamımızda, hı hı, doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Yani pak olması lazım. İşte bu az önce konuştuğumuz o uygun olmayan konulardan uzak olmalıyız. Aynı zamanda zihinlerimizi, yani 1. Petrus'ta da şu ayetler yazıyor: zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Yani biz, hı hı, zihinlerimizi tanrısal olan konulara göre odaklandırmalı ve ona göre yaşamalıyız diyebilirim.
2: Hı hı. Evet, yani genel olarak baktığımızda aslında cinsellik Tanrı'nın vermiş olduğu, aslında Tanrı'nın verdiği güzel bir şey olarak görüyoruz. Kadın ve erkek arasında, evlilik bağı arasında olduğu sürece ve evlilik dışı olduğunda ya da farklı eğilimler söz konusuysa ya da işte ensest dediğimiz ya da hayvanlarla olan ilişkilerin aslında doğru olmadığını ve kutsal olabilmek açısından bir engel olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı da kutsal olmamızı istiyor bizim. Peki bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak cinsellik konusunda sorumluluğumuz nedir? Belki sorun yaşayan kişiler vardır bu anlamda. Hayatında bununla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar da vardır. İmanlar da vardır. Bu konuda sorumluluğumuz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızın da sonuna geldik. Biraz bundan bahsederek kapatabiliriz belki.
3: Evet, yani zihinlerimizi eyleme hazırlamak dediğimiz şey, yani, hı hı, kutsal kitapta önem verilen konulara önem vermeliyiz. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. İşte bir kırmızı kağıda sürekli baktığınızda, beyaz bir duvara bakarsanız kırmızı görüyorsunuz. Hı hı. O zaman demek ki medyadan, medyanın bu konuyu gündeme getiren yerlerinden uzak kalmak lazım. Yine sosyal medya bu konuda çok tehlikeli oluyor. Hı hı. Şimdi kişi elinde telefonu varsa onun içine giriyor. Pornografi var. Yani, hı hı, ondan kesinlikle uzak durmak lazım ki pornografi insanın düşüncesini

Tanrı'nın vermiş olduğu bir armağan gibi de evet. diyebiliyoruz. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Zamanımızın sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum hemen kapatmadan. Bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli dinleyenler, Radyo Maranata'da Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sizleri sormalı.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bu program serisi boyunca aslında yaşamımızdan çıkartmamız gereken günahların karşısında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi, bunların yerine Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de Allah'a eş koşmak ve bunun karşısında nasıl kul olabiliriz, nasıl Tanrı'ya yücelik verebiliriz, bunu konuşacağız. Toplumumuzda aslında şirk koşmak olarak da biliniyor bu ifade. Bunun üzerine değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, Allah'a eş koşmak günahının kökeni nereden geliyor?
1: Yani Allah'a eş koşmak şirk ifadesi her ne kadar böyle Hristiyanlar içerisinde bu ifadeyle kullanmasa aynı içeriği, aynı kavramı tabii ki Hristiyanlar da görüyor, inanıyor ya da düşünüyor. Hristiyan bakış açısına göre Tanrı'nın birliğine ve yüceliğine karşı yapılan en büyük günahlardan biri olarak görülen bir şey bu Allah'a eş koşmak. Kökeni, bu günahın kökenine bakarsak insanın Tanrı ile olan ilişkisinin bozulmaya, yaratılıştan sapmaya ve Tanrı'ya olan bağlılığını terk etmesine dayanıyor diyebiliriz. Bu açıdan bakabiliriz. İnsan Tanrı'nın egemenliğine karşı baş kaldırması ve bizim sıkça dile getirdiğimiz onun mutlak egemenliğini reddederek onun yerine kendi istek ve arzularını koymasıyla bu başlıyor. Tanrı bir otoritesi var, bir egemenliği var ama günah işleyen insan oğlu ne yapıyor? Onun o egemenliği yerine kendi otoritesini koymaya çalışıyor ya da Tanrı gibi olmaya çalışıyor. Her şeyi kendisi yönetmeye çalışıyor. Bu bir anlamda Tanrı'ya eş koşmaktır diyebiliriz. Yaratılışın kendisine tapınma eğilimi de bir anlamda Tanrı'ya eş koşma diye biz buradan kaynaklanabiliyor. İnsanların Tanrı'ya tanımasına rağmen ona yüceltmek ve şükretmek yerine bazen insan yaratılan şeylere tapmayı tercih edebiliyor. Bu da Tanrı'ya eş koşmadır diyebiliriz. Tanrı'nın Romalılar 1. bölüm 21. ayetten 25. ayete kadar olan kısma baktığımızda Paulus diyor ki Tanrı'nın gerçeğiyle yalanla değiştirdiler ve yaratıcı yerine yaratığa tapıp ona kulluk ettiler. Yani günahlı insanların Tanrı'ya tapınması gerekirken Tanrı'nın yerine yaratılana tapındığını söylüyor. Bu insanlar işte güneş, ay, yıldız, heykeller, güç gibi yaratılmış varlıklara tapınmaya başlamasıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Buna bir diğer şey de korku ve bağımlılık etkisi olabiliyor. Yani bu Tanrı'ya eş koşma olayı biz Musa'nın Sina Dağı'ndayken Tanrı ile görüştüğü sırada onlara öncülük eden Tanrı ve Musa onların arasında değildi ve onlar aşağıda beklerken büyük korku, sabırsızlıkla ne yapacaklarını bilemediler ve bunun yerine Tanrı'nın yerine bir put yaptılar, bir heykel yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Ve insanlar için bazen belirsizlik ve korku içinde olmak, kendisine güven verecek somut şeylere yönelmeye meyilli olduğundan Tanrı'ya eş koşacak şeyleri seçebiliyorlar, şirk eylemini gerçekleştirebiliyorlar. Buna en büyük şeylerden biri de putperestlik ve kültürel etkiler de ekleyebiliriz. Tanrı'nın yerine insan ile yapılan putlara insanlar tapınabiliyor. Onların ardından gidebiliyor ya da kültürün etkisinden dolayı bu tarz şeylere yönelebiliyor diye söyleyebiliriz.
0: Ve belki aslında sizin bahsettiğiniz gibi Adem ve Havva aracılığıyla yani insan soyuna bir problem giriyor. Bir günah adını verdiğimiz o problem giriyor. Ve bu yüzden biz Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. O Tanrı'nın nimetlerinden faydalanamaz oluyoruz. Tanrı ile aslında yüz yüze görüşemez oluyoruz. Ve aramıza bir engel giriyor. Ve bundan sonra içimizde aslında yaratılış amacından sapmış olduğumuz için Tanrı'nın doldurması gereken boşluğu biz belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için farklı şeylerle dolduruyor olabiliriz. Bu bizi şirk koşmaya yönlendiriyor olabilir elbette. Bu günah günümüzde hangi şekillerde ortaya çıkabiliyor Nuh Bey?
1: Aslında çok çeşitli çıkabiliyor. Önceden biz hani Tanrı'ya eş koşmayı bir fiziksel putlarla, putlara tapınma olarak da söylemiştik. Tanrı yerine heykellere, sembollere tapma. Ama bugünlerde fiziksel putlardan ziyade yürekte putlaştırılmış şeyler olabiliyor, nesneler, hedefler olabiliyor. Örneğin Tanrı'ya eş koşma konusunu bugünlerde karşımıza para ve mal tutkusu olarak da çıkabiliyor. Yani modern dünyada Tanrı yerine geçen en yaygın şey zenginlik, maddi kazanç, para tutkusu da olabiliyor. Bu bazen kariyer, başarıya tapınma olarak da geçebiliyor. Yani kişinin kariyer, eğitim ve başarıları İnsan kimliklerinin ve değerlerinin Tanrı'dan ziyade bu şeylerle tanınmasına sebep olabiliyor. Ve burada Tanrı ikinci plana atılabiliyor. Bu şekilde de bakabiliriz. İnsan ilişkilerinde aşırı yüceltilmesi de eş, çocuklar, arkadaşlar, romantik ilişkilerin Tanrı'dan daha önemli olabilip daha önüne geçebiliyor. Bunun gibi bilim veya teknolojiye aşırı güvenmek de bu bağlamda bakabiliriz. İdeolojilere tapınmaya da bu bağlamda bakabiliriz. Yani siyasi düşünceler, sosyal hareketler, ideolojiler, milliyetçilikler falan bu anlamda bakılabilir. Zevk ve hazza tapınma gibi şeyler aslında günümüzde Tanrı'ya eş koşulacak başka hedefler olarak da bunları gösterebiliriz.
0: Evet, aslında Tanrı'nın üzerine çıkarttığımız her türlü olgu değil mi? Evet. Her türlü kavram, her türlü durum. Tanrı'ya eş koşma olarak adlandırılabilir. Ve biz belki sizin bahsettiğiniz gibi putperestliği sadece işte bir heykel yapıp onun önünde tapınmak gibi algılıyoruz ama aslında yaşamımızda bu gizli putlar yer alıyor olabilir dediğiniz gibi. Para olabilir, ideolojiler olabilir, farklı noktalar olabilir. Aslında vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz her şeyi biz bugün Tanrı'ya şirk koşma, Allah'a eş koşma günahı olarak değerlendirebiliriz. Hristiyanlar peki Allah'a eş koşarlar mı Nuh Bey?
1: Aslında toplumumuzda böyle bir düşünce var. Hristiyanların Allah'a eş koştuğu konular var. Bu üç birlik inancı olması ya da kiliselerdeki ikonların, heykellerin ibadette kullanılması ya da bazı sembollerin kullanılmasını Allah'a eş koşmak olarak yorumlayan insanlarımız olabiliyor ama Hristiyanlar bu toplumumuzun yorumladığı gibi Allah'a eş koşmuyorlar aslında. Bu konuda bir yanlış anlama var. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Yani üç birlik inancı Allah'a eş koşma değildir toplumumuzdaki bazı insanların düşündüğü gibi. Çünkü temel inançlarımızdan biri olan üçlü birlik baba, oğul, kutsal ruhun aslında özünde tek bir tanrı olduğu ama üç farklı tezahürde ortaya çıktığını ifade eden bir inanıştır. Ve bu Tanrı'nın o tek tanrılık inancını bozmuyor. Yani Tanrı eş koşma anlamına gelmiyor. Üçlü birlik inancı aslında Tanrı'nın birliğine de zarar vermiyor bu anlamda. Tabii insanlar bunu öyle düşünmese de bizim için tek Tanrı var ve biz tek Tanrı'ya iman ediyoruz. Ayrıca kiliselerdeki ikon heykellerle ilgili olarak insanlar putperestlik suçlaması yapabiliyor. Hristiyan bakış açısına göre aslında kiliselerdeki ikonlar görürsünüz kiliseye
0: İkonalar gittiğini. Değil mi?
1: İkonalar. İsa, Meryem ya da azizlerin resimlerini tasvir eden ikonaları görebiliyorsunuz. Bu Ortodoks ve Katolik kiliselerinde genellikle bu mezhebe ait kiliselerde bu figürleri görebiliyoruz. Ya da heykel kullanımı da aslında biraz daha çok Ortodoks'tan daha çok Katolik kiliselerinde heykel olarak ya da ibadetteki bir dekorasyon olarak da ibadethanelerdeki bir dekorasyon olarak kullanılıyor. Ama bunların asıl amaçları ibadet eden kişilere Tanrı'yı ve kutsal figürleri hatırlatma amacıyla kullanılıyor. Yani onlara tapınılmıyor. Onların önünde eğilip mum yakılması demesi onları bir put olarak görüp tapınmak değil. Sadece Tanrı'nın kutsal figürlerini hatırlatmak için ve Tanrı'nın kendisine değil Tanrı'nın yüceliğine götüren bir araç olarak görüyorlar. Ama bunu hatırlatmak istiyorum. Bu Hristiyanlıktaki bütün mezheplerde olan bir şey değil. biz protestanlar olarak mesela bunları kilisemizde uygulamıyoruz. Bu evet. tarz ikonaları ya da heykelleri bizim tapınmada kullanmıyoruz. Bizim görüşümüzde yüreğimizde Tanrı'yı arzulamak, dualarımızı işiten bir Tanrımız var, bizi cevaplayan bir Tanrı var. Bazı aracılara ya da bazı resimlere ihtiyacımız olmadan da biz ona yüreğimizde iman ederek gidebiliyoruz. Tabii onları suçlamak, yadırgamak değil. Onlar o şekilde Tanrı'ya daha çok saygınlığını ya da onu hatırlayıp ifade etmek istiyorlar. Ama protestan olarak bizim böyle bir alışkanlığımız yok. Bu anlamda özetlemek gerekirse Hristiyanlar Tanrı'ya eş koşuyorlar mı sorusunda... Hristiyanlar tek tanrılı bir dindir. Tek tanrıya inanıyorlar. Üç birlik inancı tek bir tanrının farklı yönlerini ifade ettiği için asla bir tanrıya eş koşma değildir. İkonalar ya da heykellerin sadece birer ibadet aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Katolik Ortodokslar açısından cevap vermek gerekirse. Ve toplumumuzda görülen İslam'daki görülen şirk anlamındaki Allah'a ortak koşmak değildir Hristiyanların yaptığı. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet, aslında kutsal kitap içerisinde de zaten Tanrımız Rab, tek Rab'dir deniliyor. Bunu görüyoruz yasanın tekrarı bölümünde bu ifade var. Ve tabii ki İncil'de de yine Tanrı'nın tekliğine deniliyor. Hani hiçbir Hristiyan üçlü birliği üç ayrı Tanrı gibi algılamıyor ya da birden fazla Tanrı'ya tapınmıyor, böyle bir durum yok. Ya da bahsettiğiniz gibi normalde kutsal kitapta bir yeri yok bu işte ikonolar gibi ya da çeşitli heykeller gibi, bunların bir kutsal kitapta bir yeri yok zaten. Ama yapan kişiler de işte diğer mezheplerden belki Katolik gibi, Ortodoks gibi kişiler de, onlar da zaten onu bir put olarak görmüyorlar. Ona put olarak önünde eğilmiyorlar aslında yaptıkları şey aslında. Onlara yine Rabbin yüceliğini belki hatırlatması oluyor. Bu konuya da net bir şekilde değinmiş olalım. Peki Tanrı'nın isteği nedir? Bu konuda çözüm ne olabilir? Yani şirk koşmamak için ne yapabiliriz?
1: Tanrı aslında kendisine ibadet etmesini, insanların kendisine ibadet etmesini ve tam bir sadakatle kendisine bağlı kalmasını ister. Öyle bir Tanrımız var. Ve eski anlaşma olsun, yeni anlaşmada olsun Tanrı'nın vurguladığı şey budur. 10 emirin ilkinde Tanrı diyor zaten benden başka Tanrın olmayacak diye. Yani tek bir Tanrı var, benden başka Tanrın olmayacak. Ve buna benzer bir şey de yapma. Hiçbir şeyi Tanrı olarak bir putlaştırma konusunda uyardığını söyleyebiliriz. Ya da öyle bir emir verdiğini söyleyebiliriz. Tanrı'nın birliği ilanı olan Şema diye bir şey var İsrail'de. Yani Tanrı'nın halkında küçüklüğünden ve iman itirafı gibi olan bir şey. Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu, bu yasanın tekrarı 6. bölüm. 4. ve 5. ayetlerde karşımıza çıkıyor. Genellikle bunu iman itirafı olarak çocuklarına öğretirlerdi ya da belirli toplantılarda bunu itiraf ederlerdi, ezberlerlerdi. İçerik şu: dinle ey İsrail, Tanrınız Rab, tek Rab'dir. Tanrının Rabbi bütün yüreğinde, bütün canına, bütün gücünde seveceksin. Burada vurguladığı gibi kutsal kitapta Tanrı'nın tek bir Rab olduğunu ve onu sevmemiz gerektiğini, bütün varlığımızla onu sevmemiz gerektiğini bize öğretiyor ve İncil'de yine aynı şekilde İsa Mesih tarafından bu vurguya tekrar değiniliyor. Evet. Markos 12. bölüm 29-30. ayetlere baktığımız zaman aslında tek Tanrı var. Tanrı'yı tüm yüreğimizde, tüm canımızda, tüm aklımızda sevmemizin bu onun en büyük bir emir olduğunu İsa Mesih hatırlatıyor. Ama şirk meselesinin çözümü konusuna gelirsek en önemli çözüm İsa Mesih'e iman etmek aslında. Çünkü Hristiyanlıkta şirkin çözümü İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile doğru bir ilişki kurabiliriz. İncil'e göre Tanrı insanları kendisiyle barıştırmaya çalışmıştır. Ve bu barış için İsa Mesih çarmıhta sunduğu kurban sayesinde mümkündür. Yuhanna 3. bölüm 16. ayete baktığımız zaman Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu çok iyi bildiğimiz bir ayet. Ve İsa Mesih insanın Tanrı ile olan ayrılığını ortadan kaldıran bir aracıdır ve İnsanın kurtuluşu yalnız Tanrı'nın lütfuna ve İsa'ya olan imana dayanıyor. Ve bizim bu şirk meselesini, Tanrı'ya eş koşma meselesinin çözümü İsa Mesih'e iman etmek. Çünkü İsa Mesih aracıyla Tanrı'yla ilişki kurabiliyoruz. İkinci bir çözümse gerçek tapınma ve tövbedir. Çünkü Hristiyanlıkta bu şirk meselesine çözüm olarak gerçek tapınmaya dönmek, tövbe etmek kelimesi aslında yüreğimizi, amacımızı Tanrı'ya çevirmek, yaşam hedefimizi Tanrı'ya çevirmek anlamına geliyor. Yani tövbe demek kişinin Tanrı'ya dönmesi, yaşamını yeniden düzenlemesi anlamına geliyor. Tanrı'ya eş koşmanın en önemli şeyi Tanrı'ya verilecek övgüyü ona vermemek, başka şeye vermektir. Eğer bunun çözümü ise nedir? Yan Tanrı'nın önüne gidip onu gerçekten bütün içtenliğinle tapınıp ona övgü sunmaktır. Ve eğer öyle bir günah işlemişsen Tanrı'ya şu Tanrı gibi olabilmek ya da başka sıfatları oraya Tanrı yerine koymuşsan bundan tövbe etmek insanın hayatında bir çözüm noktası olacak.
0: Evet. İsterseniz burada bir kısa ara verelim, bir virgül koyalım. Aranın ardından tekrar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kıymetli dinleyenler, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Allah'a eş koşmak ve kul olmak konularını konuşuyoruz. Tanrı'yı yüceltmek konularını konuşuyoruz. Bugün aslında bu konu hakkında sorularınız olursa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com adresinden gönderin. Sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım sizlere. Öyle ki bu konularda sorularınız varsa çekinmeden bizlerle paylaşabilirsiniz. İlk yarıda aslında Nuh Bey ile konuştuk. Allah'a eş koşmak, şirk koşmayı biraz tanımladı Nuh Bey bizim için. Ve bu konuda Tanrı'nın isteği nedir ona baktık. Ve sormak istiyorum. Allah'a eş koşmak günahının yerine hangi erdemi koyabiliriz?
1: Tanrı'ya Allah'a eş koşmak günahın yerine koyabileceğimiz erdemler aslında Tanrı'ya kul olmak. Çünkü Tanrı yerine geçmek değil, Tanrı'ya kul olmak. Onun egemen bir güç olduğunu, onun senin Tanrın olduğunu kabul etmek anlamında geliyor. Ve aynı zamanda bizler İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman tamamen insan ve tamamen Tanrı olarak yani bu özellikle geldi ve sadece tanrısal açıyı bize göstermedi. Bir insan olarak nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdi. O tanrılığını, ululuğunu bir yana bıraktı ve ne yaptı? Tanrı'nın önünde yani bir kul özünde geldi değil mi? Ve bize nasıl yaşamamız gerektiğini gösterirken bizler Tanrı'nın sözüne itaat eden, onun isteklerini yerine getiren bir kul olmamız gerekiyor. Tanrı'ya eş koşmak günahının yerine biz Tanrı'ya kul olma erdemini hayatımızda uygulayabiliriz. Bu Tanrı'nın iradesine tam bir bağlılık içinde yaşamak anlamına geliyor ve İsa Mesih'in öğretişlerine baktığınız zaman Markos 10. bölüm 45. ayette şöyle bir söylüyor: İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Yani kul özünü alırken hizmet edilmek değil, bu hizmet edecek bir varlık varsa o da Tanrı'dır. Ve bizler hizmet eden, kul özünü alan varlıklar olarak yaşamalıyız. Tanrı'nın otoritesini kabul etmeliyiz ve onun önündeki, onun iradesini, onun amacını, onun isteğini hayatımızda uygulayarak bunu yapabiliriz. Bir diğer şey aslında... Az önce de değindim ama Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya tapınmak bu günahın yerine koyabileceğimiz en önemli erdemlerden biridir. İnsanın temel görevi de aslında Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya tapınmaktır. Paulus Tanrı'yı yüceltmeyi insanın yaratılış amacı olarak tanımlıyor. Biz 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayete baktığımız zaman ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın ve sadece bu erdem ibadet etmekle sınırlı değil, aslında yaşamımızın her alanında Tanrı'nın onurlandırması anlamına da geliyor. Tanrı'yı yüceltmek demek sadece kiliseye gidip ya da ibadethaneye gidip tapınmakla bitmiyor. Hayatımızın her alanında Tanrı'yı onurlandırmak, bu iki erdemi hayatımızda uygulayabiliriz. Buna bağlı olarak imanı da ekleyebiliriz, sadakat da olabilir, alçak gönüllü olmak da olabilir. Çünkü alçak gönüllülük erdemi Tanrı'nın büyüklüğü karşısında kendini alçaltmak ve onun iradesine teslim olmak anlamına geliyor. Bunun gibi sevgi erdemini de ekleyebiliriz. Daha birçok erdemleri ekleyebiliriz ama temel olarak bizim konuşmamız istediğim erdem, konuştuğum erdem Tanrı'ya kul olmak ve Tanrı'yı yüceltmek.
0: Peki Tanrı'nın birliği inancı, yani Tanrı'nın bir olduğunu bilmek, buna inanmak ve bunu aslında yaşamımızda uygulamak, hatırlamak toplumu nasıl etkiler ve şekillendirir?
1: Tanrı'nın birliği inancı aslında toplumda evrensel bir ahlaki standart getirdi. Yani Hristiyanlar Tanrı'nın birliğini kabul ederek onun iradesine uygun yaşamaya çalışıyor. Bu toplum üyeleri arasında adalet, dürüstlük, sevgi gibi erdemlerin yayılmasını teşvik ediyor diyebiliriz. Efesliler 4. bölüm 5. ve 6. ayetlere baktığımız zaman çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün olan her şeyde ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Yani evrensel bir ahlaki standart oluşuyor ve Tanrı'da, amaçta, yaşantıda bir amaçta yaşamaya başlıyoruz. Yani toplumsal olarak iyi bir amaç için bir araya gelip birleşebiliyoruz ve bu amaç için fikirlerimizi ortak yapabiliyoruz diyebilirim. Aynı zamanda toplumsal adaleti ve eşitliliğe teşvik edebilir bu Tanrı'nın birliği. Her insanın onu yarattığı bir varlık olarak eşit değere sahip olduğunu vurguluyor bu düşünce. Toplumdaki ayrımcılığı ve sınıf farklılıklarını reddediyor. Bu çok önemli bence ve Pavlus'un Galatyalılar Kilisesi'ne vurguladığı bir nokta var. Diyor ki artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepsi Mesih İsa'da birsiniz. Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman, bu üç birlik kavramına da inandığımız zaman bizler insanlar arasında ayrım yapmıyoruz, ayrım yapamıyoruz. Ayrımcılığı ve sınıf farklılıklarını reddediyoruz. Çünkü sen kadınsın, sen erkeksin, yok sen kölesin. Eskiden köle patron ilişkileri vardı. Tabii bugün patron işçi ilişkisini de örnek gösterebiliriz ama eskiden kölelik olduğu için biraz daha bu vurgulanıyordu. Köle de olsan, kadın da olsan, çocuk da olsan toplumda Tanrı'nın önünde eşit olduğunu vurgulayan bir değer ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda bu Tanrı'nın birliği toplumu hangi konuda daha çok etkiliyor? Barışı ve birlikteliği destekliyor. Tanrı'nın birliği inancı bireylerin ortak bir Tanrı'ya bağlı olduklarını anlamalarını sağlıyor. Bu insanların bölünmelerin ötesine geçmeye ve birlik, barış içinde yaşamaya yönlendiriyor. Efesliler Kilisesi'nde Pavlus'un vurguladığı bir şey var. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Yani Hristiyanlar bu inançla topluluk içinde ve diğer topluluklarla ilişkilerinde barışı sağlamak için çalışıyorlar. Tanrı bizi barış, onun birliği, üç birlik içerisinde bir barış, bir esenlik, bir paydaşlık var. Ve bunun gibi Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman da bizim topluluğumuzda da bu ortak bir şekilde ortaya çıkabiliyor, barış içinde yaşamak.
0: Evet, toplum nasıl etkilediğini sordum, nasıl şekillendirdiğini sordum. Belki şey de anlamak gerekiyor, Tanrı'nın birliğini anlamamız Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Yani Tanrı'yı deneyimleme konusunda, Tanrı ile o deneyimleri yaşama konusunda. Çünkü biz biliyoruz ki aslında tek ve yaşayan bir Tanrı var, diri bir Tanrı var. Yani kutsal kitapta sadece o kelimelerde yazan değil, aynı zamanda yaşayan bir Tanrı var. Yani oradaki sözler canlı sözlerdir, yaşamımıza etki eden sözlerdir. Ve aynı zamanda Tanrı bugün bizimle o kişisel tecrübeyi, deneyimi yaşamamıza fırsat vermektedir. O zaman Tanrı'nın birliğini anlamamız Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor?
1: Çok derin etkileyeceğini düşünüyorum. Tek Tanrı'ya, yani Tanrı'nın birliğine inanmamız. Bu Tanrı'ya olan bağlılığımızı ve güvenimizi geliştirecek, pekiştirecektir. Çünkü onun tek ve mutlak otorite olduğunu kavradığımız zaman ona tam bir güven, bağlılık geliştirebiliriz. Yani onun tek bir Tanrı olduğunu, diri yaşayan Tanrı olduğunu bildiğimiz zaman ona olan güvenimizin, onun değişmezliği, onun sonsuzluğu, onunla ilgili bütün sıfatları göz önünde bulundurduğumuz zaman ona olan güvenimiz, bağlılığımız artacaktır. Ve bu anlayış başka bir güce veya varlığa ihtiyaç duymadan yalnızca Tanrı'ya yönelmemizi ve ona güvenmemizi arttırmasına aracı olacaktır. Bir diğer şey de daha samimi ve derin bir ibadet ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani evet. Tanrı'nın birliğini anlamak, onun tek Tanrı olduğunu kabul etmemiz, ibadetimizin sadece ona yönlendirmemizi sağlayacaktır. Bu da daha samimi ve derin bir ibadeti teşvik edecektir. Hatta Matta 4. bölüm 10. ayete baktığı zaman İsa Mesih, o şeytan onu denemeye kalktığı zaman da, bana tapınacaksın dediği zaman da, elimde diz çökeceksin dediği zaman da, orada İsa Mesih'in söylediği neydi? Rab Tanrı'na tapın, yalnız ona kulluk et. Yani Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman sadece ona tapınıp ona kulluk ederek onunla daha samimi, daha derin bir ilişki yaşayabiliriz. Onun sevgi dolu bir baba olduğu gerçeğini de anlayabiliriz. Tanrı'nın birliğine baktığın zaman bu bizim Tanrı ile ilişkimizdeki korkuya değil de ilişkimiz onunla sevgiye dayanmasını sağlayacaktır. 1. Korintliler 8. bölüm 6. ayete baktığımızda burada örnek vermek istiyorum. Bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Ve bu onun bize olan sevgisini fark ettikçe o birliğinde, bu da bizim ona olan sevgimizin, o Tanrı'ya olan sevgimizin daha çok derinleşmesini, ona korkuyla değil büyük bir sevgiyle yaklaşmamıza yardımcı olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa'da bu tek Tanrı öğretisini nasıl görüyoruz Nuh Bey? İsa bize bu konuda ne öğretiyor?
1: İsa Tanrı'nın insan bedeninde somut bir tezahürüdür aslında. Bu anlamda baktığımız zaman Tanrı'nın birliğini insanlıkla ilişki kurmak için İsa'da görünür hale geldiğini gösteriyor. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette diyor ya, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı, söz insan olup aramızda yaşadı. Aslında İsa Tanrı'nın görünür halde yeryüzüne gelme hali olduğu için İsa'nın varlığı Tanrı'nın birliğini insanlıkça anlaşılır kılan ve bunu somutlaştıran bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. İsa Tanrı'nın birliğini açıkça bize öğretiyor, sözleriyle öğretiyor. Ben ve Baba biriz dediği evet. gibi ve aynı zamanda Tanrı'nın bir olduğunu açıkça gösteren eski anlaşmadaki o tek Tanrı inancını sürdürüp güçlendirmesinden görüyoruz Markus'ta. 12. bölüm 29. ayette diyor ki en önemlisi şudur, dinle İsrail, Tanrınız Rab tek Rab'dır. Yani eski anlaşmada vurgulan o tek Tanrı inancını İsa Mesih de halka bunu vurguluyor ve Tanrı'nın birliği olan inancı teşvik ediyor ve bunun devamını sağladığını görüyoruz. Üç birlikte Tanrı'nın birliğini görüyoruz. Bu İsa'nın Baba Tanrı'ya özdeş olduğunu ve Tanrı'nın birliğini bu ilişki içerisinde anladığını vurguluyoruz. Az önce de ben vurguladığım bir nokta vardı. Yuhanna 10. ve 30. ayette İsa Baba ile olan birlikteliğini ben ve Baba biriz demişti. Ve bu ayet İsa'nın Baba Tanrı ile aynı özde olduğunu ve tek Tanrı'nın bir parçası olduğunu bize açıkça gösterebiliyor. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. İsa'nın kurtuluş ve Tanrı yakınlaşmanın bir yoludur. Yani bizler Tanrı'nın birliğini İsa aracıyla insanlara kurtuluş getirmiş olduğuna iman ediyoruz. Çünkü bu tek Tanrı'ya erişim yolunun İsa'dan geçtiğini gösteriyor. Bizim sık sık vurguladığımız bir ayet var Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Ben yol gerçek yaşam benim aracım olmadan kimse babaya gelemez diye. Yani bizler İsa Mesih'in aracılığıyla babaya gidebiliyoruz, evet. kurtuluşa kavuşabiliyoruz. Bu da Tanrı'nın birliğinin İsa aracıyla insanlara kurtuluş getirdiğini vurgulayan noktadır.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik aslında. Günah ve Erdem'de bugün Allah'a eş koşmak ve kul olmak konularını ele aldık. Şirk günahının yerine nasıl kul olmayı koyabileceğimizden bahsetti Nuh Bey. Ve bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım tekrardan. Aynı zamanda tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, esenlikler.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birlikteyiz. Ve bugün karşımda çok değerli, sevdiğim bir arkadaşım var. Sevgili Batu bizimle birlikte. Öncelikle sana hoş geldin demek istiyorum Batu.
7: Merhaba, hoş bulduk.
6: Evet, Batu'nun Tanrı'yla nasıl tanıştığını bugün öğreneceğiz. Bu gerçekten çok güzel bir konu, önemli bir konu. Tanrı'yla tanışmaktan söz ediyoruz. Çünkü evet, Tanrı'nın amacı bizlerle tanışmak, bizlerle paydaşlık içerisinde olmak. Tanrı sadece bunu bizden istiyor. Belki siz henüz farkında değilsiniz ama eğer bugünkü paylaşımdan da sizin yüreğinize dokunursa o zaman siz de Tanrı'yla tanışabilirsiniz eğer henüz Tanrı'yla tanışmadıysanız. Evet, ben Batu'ya sormadan önce e-mail adresimizi vermek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize oradan iletebilirsiniz. E-mail adresimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Oradan bize görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler. Ama aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. O zaman girişte direkt sana şunu sormak istiyorum Batu. Biraz kendinden söz eder misin? Nerede doğdun, nasılsın, kimlerlesin?
7: Merhaba bütün dinleyicilerimize. Bugün beni davet ettiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. Ben Batu, Bursa'da doğdum, uzun süre orada yaşadım. Şimdi İstanbul'dayım, burada yaşıyorum ve çalışıyorum.
6: Çok iyi. O zaman bugünkü konumuz olduğu gibi Tanrı'yla tanışanlar dedik. Peki sana sormak istiyorum, yani Tanrı'yla tanışmadan önceki yaşamın nasıldı, nasıl yaşıyordun, nasıl bir Batu vardı? Biraz bundan söz edebilir misin?
7: Tabii ki. Tanrı'yla tanışmadan önce aslında ben Hristiyan özelliklere sahip bir ailede doğdum. Aslında biraz karışıktı. Ailemin içinde aslında Müslümanlar da vardı, ateistler de vardı, kendini geleneksel Hristiyan olarak addeden insanlar da vardı. Ama hayatımda bir Tanrı yoktu. Yani onun bir algısı yoktu. Kiliseye giderdik ama çok uzun süre kalmazdım, çok büyük bir bilgim yoktu. Hayatımda Tanrı olmadığı için çok büyük sıkıntılar da yaşardım aslında. Tanrı'nın bir dayanağı, onun bir güveni hayatımda olmadığı için daha ümitsiz bir insandım. Daha depresif, daha zor bir karakter, daha sinirli, daha Tanrı'nın buyrukları hayatımda olmadığı için insanların sevgisine ve insanların çevremde olmasına daha ihtiyaç duyan bir insandım. Ama Tanrı hayatıma girdikten sonra tabii bunları fark edebildim. Onun öncesinde bunların hiçbirinin farkında değildim.
6: Peki ne oldu böyle, hangi adım atıldı? Başka kardeşler diyorlar ki bazen işte İncil okudum, ben Tanrı'yı buldum. Kimileri rüyalarında görüyorlar, rüyalarında İsa Mesih'i görüyorlar ve hayatlarını ona teslim ediyorlar. Böylece Tanrı'yla tanışıyorlar. Senin hayatında nasıl oldu? Sen nasıl Rab'le karşılaştın? Sana nasıl konuştu?
7: Ya birçok insan evet dediğin gibi İncil'le tanışıyor ya da kiliseyle tanışıyor. Benim Rab'le tanışmam, aslında gerçek olarak tanışmam Müslüman bir arkadaşım sayesinde oldu.
6: İlginç.
7: Evet, birçok insan şaşırıyor. Benim Müslüman bir arkadaşım Korelilerle tanışıyor eskaza bir şekilde. Ve onlar onda misafirlikteyken ben gidiyorum arkadaşıma. Küçük bir yer aslında, o zaman Bursa'daydı. Küçük bir mahallede yaşardık. Arkadaşım da çok büyük bir Kore hayranıydı. Hatta şu anda Kore'de yaşıyor kendisi. Onlarla sohbet ederdik. Sohbet ettik, vakit geçirdik. Ve onlar müzik yapmaya başladılar. Ve ilahi söylemeye başladılar. İsa Mesih Tanrı kuzusu. Ve biz şaşırdık. Yani aslında ben daha çok şaşırdım. Çünkü ben çevremde yani hiç böyle bizim gittiğimiz kilisenin harcını Hristiyan görmemiştim orada. Ve ondan sonra onlar biraz anlatmaya başladılar Rabbi. Ve onlarla konuştuk, tanıştık. Ardından arkadaşım kiliseyi çok merak etti. Yani onların aracılığıyla bir kilise görmek istedi. Ve Bursa'da bir kilise bulduğunu söyledi. Dedi ki yani ben kiliseye gitmek istiyorum, hadi beni götür. Ama ben orada bir Ortodoks kilisesi olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben bir tek Ortodoks kilisesine gidiyorum ailemle arada. Onun haricinde bir kilise hayatım yok, ona da çok nadir gidiyorum. Dedim ki ama orası ne kilisesi ben bilmiyorum. Gidelim okey ama ya burada Rus kilisesi yok, o zaman ben gidemem diye düşünüyorum. Çünkü bizde kiliseler milliyetlere ayrılır. Her milliyetin kendi kilisesi vardır. Ve çok da birbirine gitmez bu kilisedeki insanlar. Ve o kiliseyi buldu, gittik. Bir geleneksel bir Katolik binası bir kilise. Ve girişinde Fransız Katolik Kilisesi yazıyor. Ben arkadaşıma dedim ki yani biz ne Fransız ne de Katolik'iz, biz buraya giremeyiz. Ve sonra kapıdan içeri girdik. Hiç unutmuyorum, kilisede yerde kilisenin yerleri kaplanmış halıyla. Ve içeride Türkler var ve Türkçe konuşuluyor. Ben çok büyük bir şok yaşadım. Yani
6: Fransız bekliyordum belki orada içeride.
7: Nasıl olabilir yani, Türk'ten Hristiyan mı olur mantığım var. Şaşırdım. Ve onlarla sohbet ettik biraz. Onların ziyaret günüydü o gün. Bir cumartesi günüydü. Ve o kadar iyi biliyorlar ki İncil'i. Yani kutsal kitabı çok iyi biliyorlar. Bu benim çok zoruma gitti. Yani çok büyük bir gurur kapladı içimi. Nasıl olabilir yani, ben kiliseye gidiyorum da bilmiyorum. Hem de onlar Türk ve biliyorlar. Bu benim çok canımı sıkmıştı ve beni rahatsız etti aslında. Kutsal ruh beni rahatsız edendi. Evet. Sen nasıl bilmiyorsun? Kendine
6: nasıl
7: Hristiyan
6: bir Hristiyansın?
7: Evet, sen nasıl bir Hristiyansın? Kutsal kitabı bilmiyorsun. İman ettiğin kitaptan bir habersin. Ve bunun üzerine ben İncil okumaya başladım. Evdeki Rusça İncil'leri falan okuyorum. Ama kiliseye gitmeye devam ediyorum. O dönemde de çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Çevremden, toplumdan, arkadaşlarımdan. Büyük bir dışlanma aynı zamanda yaşıyorum. Çünkü hem gençlik dönemimdeyim, hem kimlik arayışı, hem sen kimsin, sen Hristiyan mısın, sen Türk müsün, sen nesin? Ve o süreçte çok zorluk yaşıyordum. Ve bir dayanacak gücüm yoktu. Çok depresiftim. Çünkü Tanrı daha bana konuşmamıştı. Ve kiliseye gittiğimde, oradaki insanlarla beraber olduğumda kendimi yabancı hissetmiyordum. Çünkü Türk de vardı, başka milletten insanlar da vardı. Ve her birinin odak noktası sadece Mesih'ti. O zaman bu benim için o kadar önemliydi ki, ben onlardan biriydim. Ne olursam olayım, kim olursam olayım, ben olduğum gibi kabul edilebilirdim. Bu beni çok etkilemişti. O yüzden kiliseye gitmeye devam ettim. Ama hala Protestan kilisesi diye bir şey kabul edemiyorum. Çünkü Ortodoks olmalıyım. Ve tabii bu arada aileme söyleyemiyorum. Ya ben burada bir kilise buldum. Bu kilise gitar çalan, piyano çalan bir kilise. Rabbe iman edenler var orada falan diyemiyorum. Çünkü Ortodoks kilisesi haricinde bir kilise bilmiyoruz. Ve yalan söyleyerek gidiyorum aslında. Yani oraya gittiğimi söylemiyorum. Sonra bir gün çok rahatsız oldum artık aileme yalan söylediğim için. Aileme doğruyu söylemek yerine kiliseye gitmemeyi tercih etmeye karar verdim. Ve dedim ki Tanrı'yla bir gün sohbet etmek istedim. Dua ettim. Dedim ki Rab, bana varsan kendini göster. Ve ben kiliseye devam edeyim. Bu kilisede kalayım. Ama eğer burada olmamı istemiyorsan bana bir şey göstermene gerek yok. Ama ben seni görmek istiyorum. Senden bu konuda haber almak istiyorum. Varsan, doğruysan bana kendini anlat ve göster dedim. O zaman uyudum. Ertesi günde pazardı. Kiliseye gidecektim. Ve bir rüya gördüm. Rüyada çok sevdiğim ve kaybettiğim bir insanı, ölmüş bir insanı rüyamda gördüm. Rüyama geldi. Bir tahta kutu getirdi. Bu benden sana emanettir dedi. Kutuyu açtım. Bir kitap var. Ve sonra rüyam bitti. Uyandığımda dedim ki yani Rab, senden bir mucize istedim ama anlamsız bir şey gösterdin bana. Belki de senden değil, bilmiyorum dedim. Ve kiliseye veda etmek için gittim aslında neredeyse. Çünkü bir daha gitmemek istiyorum. Yalan söylemek istemiyorum aileme. Ve ertesi gün gittiğimde oradaki bir abimiz dedi ki, sen evde İncil var diyorsun, okuyorum diyorsun. Düzenli kiliseye geliyorsun. Peki Türkçe İncil'in var mı? Sonuçta sen Türkçe konuşuyorsun. Okula Türkçe gidiyorsun. Evdeki İncil'in yeterli mi? Ben de dedim ki benim hiç Türkçe İncil'im yok. Alabilirim. O bana Türkçe bir İncil verdi. Rüyamda bana o kutuda gelen kitap meğerse İncil'miş. Küçük kırmızı müjde İncil'leri vardı o zamanlar. O kırmızı müjde İncil'i bana gece rüyamda verilmişti. Ama sadece rengini görmüştüm. Ardından o İncil'i alıp elime gördüğümde aslında Tanrı'nın bana konuştuğunu, beni duyduğunu ve evet seni burada istiyorum dediğini hissettim ve Rab'be geldim.
6: Ondan sonra yalan söylemeden evet, bir artık şekilde kiliseye devam ettin. Evet. Çok iyi, yani Rab bir şekilde seninle konuşturur ya da evet cevap vermiş oldu, yanıt verdi. Peki sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu ya da nasıl zorluklar oldu, biraz bundan da söz edebilir misin?
7: O ilk iman ettiğim zamanlar, ilk Rab'bi tanıdığım zamanlar inanılmaz büyük bir ateş vardı içimde. Yani o Rabbim verdiği esenlikle gördüğüme görmediğime yoldaki herkese haykırmak istiyordum İsa Mesih Rab'dir diye. Ama tabii hikmetli de olmak lazım. Yani kendi hayatımla ve yaptıklarımla yanlış bir tanıklık vermemem gerekiyor. Çünkü insanlar yüksek ihtimalle onların tanıdığı ilk Hristiyan ben olacaktım. Ve benim üzerimden kocaman bir topluluğu yargılayacaklardı.
6: Doğru.
7: O yüzden Rab'den bolca hikmet ve esenlik istedim. İlk olarak aileme yalan söylemeyi bıraktım. Dedim ki ben kiliseye gidiyorum. Burada bir Protestan kilisesi var. Ve oraya katılıyorum. Ve ben iman ettim. Rab'bi artık gerçekten tanıyorum. Ve onlarla olacağım. Bana uyuşturucu bağımlısıymışım gibi davrandılar. Yani sanki azaltarak bırakmam gereken bir şeymiş gibi. O zaman bana dediler ki tamam bu ay 4 kere, yani her pazar gidiyorsan 4 kere gitme. 3 kere git. Önümüzdeki ay 2 kere git. Sonra 1 kere git. Sonra hiç gitme. Dedim ki ben artık Rab'bi tattım. O zaman artık sonsuza kadar onun bağımlısı olacağım. Hı hı. Artık bir daha asla bırakamam. Ve o zaman artık hayatımda fark ettim ki daha büyük bir sevinç ve neşe gelmeye başladı. Eskiden insanların her yaptıkları, her söylediği ya da benim hakkımda ne düşündükleri çok önemliydi benim için. Çünkü böyle bir toplulukta yetişmiştim. Hı hı. Ama sonrasında Rab'den aldığım o esenlikle beraber dedim ki tamam, artık sen Rabbin çocuğusun. Rab seni olduğun gibi kabul etti ve ona göre değişmeni istiyor. O zaman etrafımdaki insanlar sormaya başladı. Artık daha sakindim. İnsanlara daha çok daha fazla anlayışlıydım. Hı-hı. Daha kendimden emindim. Daha mutluydum. Bunun sebebini insanlar sormaya başladı. Ve o zaman fark ettim ki başta düşündüğüm doğru tanıklığı da bu şekilde verebiliyorum. Hı-hı. Çünkü insanlar kendisi yaklaşıyor ve soruyorlardı bana. O zaman dedim ki evet, yani Rab sen iyisin. Doğrusun ve beni seviyorsun.
6: Evet. Yani o zaman bu çok güzel bir tanıklık. Teşekkür ediyoruz. Önce Tanrı'yı tanıdığını düşünüyordun, Hristiyan olduğunu düşünüyordun, Rab'be yakın olduğunu düşünüyordun ama sonra fark ettin ki gerçek Tanrı'yı tanımak, evet onunla iletişim kurmak çok daha farklı bir şey. Onun sözünü okumak lazım, ondan duymak lazım, ondan işitmek lazım ve kilisede de bunu da gördüm, bunun tanıkları da oldun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Batu. Peki son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğin bir ayet var mı? Böyle senin hayatını değiştiren, senin için önemli olan bir ayet belki dinleyicilerimiz de dinlemek isterler.
7: Evet, en çok zorlandığım dönemde aslında çok büyük bir baskı gördüğüm, dışlandığım ve insanlar tarafından gerçekten yargılandığımı hissettiğim bir dönemde, Rab'be iman ettiğim için bunları yaşadığım dönemde Yeşaya 61:7 ayetini bir gün okudum ve dedim ki böyle bir şey yok. Yani bu ayeti şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum sayın dinleyiciler. Utanç yerine 2 kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınıza sevineceksiniz. Böylece ülkenizde 2 kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak. Hı hı. Yeşaya 61:7. Bu ayet benim hayatımı o dönem çok değiştirmişti. Ve ardından Filipililer 4:7 dedi ki o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Hı hı. Benim yüreğime çok büyük esenlik veren ayetler bunlardır.
6: Amin. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyoruz Batu programımıza katıldığın için.
7: Ben teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerinize ve size.
6: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tanrı ile Tanışanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata Podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve insanlar, inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsellik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cinsellik konusu önemli. Hatta birçok kişi için söz edilemeyecek bir konu, ayıplanacak bir konu. Kutsal kitabın cinselliğe bakış açısı nedir bu noktada İsmail Bey?
1: Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı'nın insanı yarattığı yazıyor. Hı hı. Ve o zaman buna baktığımızda hem erkek hem de dişi olarak insan Tanrı tarafından yaratıldı. Hı hı. Ve bu hem duygusal hem ruhsal niteliklerini Tanrı'dan almış oldu insan. Ve cinselliği de doğal olarak, biyolojik olarak yine Tanrı'nın yaratılışından alıyor. Ve bilinçli olmak, irade olmak, hı hı, duygularının olması, ahlaki nitelikleri, yani bunların hepsi Tanrı tarafından verildi. Biyolojik yapı, bedeni Tanrı tarafından, hı hı, yaratıldı. Demek ki Tanrı tarafından yaratıldığına göre hem erkek hem dişi olarak insan, yani cinsellik günah ya da tabu sayılamaz. Hı hı. Yani çünkü Tanrı'nın kendisi bunu yarattı ve bu niteliklerin Tanrı'nın kendisi vermiş oldu. Sonra yine diyor, Tanrı yarattıklarına baktığı zaman her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani her şey iyiyse, yani bütün yaratılış, fiziki, hı hı, evrendeki yaratılış, aynı zamanda insanın kendisi. Demek ki insan tamdı. Yani hem erkek hem dişi, hı hı, olarak tam yaratıldı. Cinsellik de bunun içindeydi. Ve dünyada Tanrı'nın kurduğu düzene tehdit oluşturacak başka bir güç de yoktu. Hı hı. Ve yine kutsal kitapta yazan birkaç ayet var. Yani onları okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı, gördü. Yine Zebur kitabında Mezmur 104:24 ayetinde, "Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgece yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla doldu." Yani demek ki yaratılış iyiydi ve insan cinselliği de bunun içinde. Aslında, hı hı, küçük bir şey kalabilir ama iyi bir şeydir. Yani o şekilde anlıyoruz. Yani.
0: Evet, o zaman ayıplanacak bir durum ya da bir tabu olarak düşünmek gerekmiyor. Tanrı'dan gelen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini düşünsek bile sadece cinsellik çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum mu? O zaman böyle düşünebiliriz yani. Tanrı'dan geliyorsa sadece çocuk sahibi olmamız, verimli olun çoğalın diyor çünkü Tanrı. Sadece bunun için mi Tanrı cinselliği verdi o zaman?
1: Yani bazen buna ben denk geliyorum işte. Özellikle geçmişte daha fazlaydı. Yani sadece bir çoğalmak, hı hı, gibi algı oluşuyor. Bu cinselliği kısıtlıyor diye anlıyorum. Çünkü aynı zamanda insana sevinç getirecek bir nitelik olarak verildi. Yani Nuh'a geldiğimizde, Adem'den Nuh'a geldiğimizde Tanrı, hı hı, Nuh'u ve oğullarını kutsayarak yine aynı sözü söylüyor. Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun. Ama bu çoğalmak ve yeryüzünü doldurmak cinselliğin ya da üremenin bir parçası ya da sonucu gibi görünüyor. Ama öyle bakarsak aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki çok zayıf bir duruma geliyor. Hı-hı. Yani o zaman gidiyor, çalışıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor, çocuk sahibi oluyor. Hı-hı. Yani görebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman çok kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Tabii ki çocuklar önemli. Tanrı insanın çoğalmasını istiyor. Ama aynı zamanda cinsellik insana sevinç getirecek bir nitelik olarak da verildi.
0: Evet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda aslında cinsellik biraz değişiklik gösterebiliyor. Şu anlamda söylüyorum. Eskiden evlenmeden kesinlikle cinsel bir yaşam düşünülemezken, şimdi evlilik olmasa da cinselliğin olabileceği yönünde görüşler de var. Cinsellik için evlilik şart mı İsmail Bey?
1: Yani kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Yani hı-hı. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında aile kurumunu da oluşturmuş oldu. Ve ilerleyen zaman içerisinde yani bu evlilik olarak ifade edilmeye başladı. Hı-hı. Şimdi eğer evli tanımlamak, aileyi tanımlamak istersek yani kurum olarak ki oldukça hı-hı. önemli. Yani bu kurum bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Ve aile yani Rab tarafından oluşturulmuştur. Bu geçtiğimiz haftalarda bir vaaz verdim ve sordum. Yani aile neden önemlidir? Hı hı. Yani bazı cevaplar geliyor. Aslında eğer bir cevap vereceksek Rab tarafından oluşturulduğu için önemlidir. Yani diyebiliriz işte kadının erkeği sevmesi, çocukların olması birçok şey ekleyip ama kurumu aile oluşturdu. Hı hı. O zaman bu kurumu aile oluşturduysa o zaman aile kurumuna önem vermeliyiz. Yine Rab tarafından kutsanmıştır aile kurumu. Yani hı hı. hem yaratılışta Adem'le Havva'nın ilişkisi kutsanmıştır ve onun soyundan gelenler kutsanmıştır. Ve çocuklarla da bereketleneceği vaat edilmiştir. O zaman aile kurumu bozulursa hı hı. ne yazık ki toplumun çürümesi söz konusu oluyor. Yani sevgi dediğimiz o önemli nitelik kayboluyor. Hı hı. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da kalmıyor, sevgi de kalmıyorsa. Çünkü bu aile içindeki bağlarla gelişen, öğrenilen bir konu öncelikle. Şimdi burada evlilik nedir konusuna geçmek istiyorum. Çünkü neden eğer cinsellik rastgele oluyorsa o zaman olsun. Yani hı hı. Putperestler de öyleydi, yani geçmiş tarihe çağlara baktığımızda öyleydi. O zaman Tanrı bunu bir evlilik bağları altında hı hı. Oluşmasını istiyor. Evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. O zaman evlilik nedir? Öncelikle bir antlaşmadır. Hı hı. Yani biz evlilik nedir diye 100 kişiye sorsak yani birçok cevap alırız ama özellikle toplumumuzda bunun antlaşma olduğunu söyleyen belki nadiren çıkar. Hı hı. Ama özellikle Hristiyanlar yani İncil ve kutsal kitaptaki aileye ve evliliğe baktığı zaman bir antlaşmadır. Yani kadın ve erkek Tanrı'nın huzurunda ve aslında ki çoğu zaman kilisenin huzurunda hı hı. bir antlaşma yapıyorlar. İşte o bildiğimiz söz, iyi günde, kötü günde, işte iyilikte ve sağlıkta, yani hastalıkta ve sağlıkta diye devam ediyor. Yani bir antlaşma yapıyorlar. O zaman demek ki sağlam bir kurum oluşturuyorlar. Çünkü bazı evlilikleri görüyorum, bir evlilik yapılıyor ama kısa bir süre sonra bir tanesi çok hasta oluyor. Yani hı hı. o zaman ne olacak? Evlilik bitecek mi? Ama Tanrı'nın oluşturduğu kuruma göre devam etmesi lazım. Yani o bunu hı. istiyor. Aynı zamanda evlilik bir adanmadır. Yani eşler birbirlerini eşler kendilerini birbirlerine adıyorlar. Hı hı. Yani bir adanma içeriyor. Ve bu iki niteliğe biz baktığımızda aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki Tanrı tarafından sağlam bir şekilde kurulmuş. Hı hı. Aynı zamanda evlilik Rabbin yüceltildiği bir kurumdur. Eğer Rab de yüceltilmiyorsa, yani sadece kadın ve erkek arasındaki ilişki ise bu da anlamını kaybediyor. Şimdi tekrar sorunuza geldiğimizde evlilik için cinsellik şart mı? Evet, yani kutsal kitaba göre kadınla erkek arasındaki ilişki evlilik bağı altında olması lazım. Aile kurumunda bu şekilde tanımlanıyor.
0: Peki karı koca ilişkileriyle ilgili kutsal kitapta ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla bir şekilde cinsellik varsa Tanrı'nın gözünde evli oluyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde attığımız imzadan çok Tanrı'nın gözünde o cinsellik, cinsel olarak bir birlikte olmak bir evlilik gibi düşünüyorum.
1: Evet, doğru, öyle yazıyor yaratılışta da. İşte tek beden olacaklar diyor, erkek annesini ve babasını bırakacak, tek beden olacaklar. Yani bunun derin bir anlamı var. Hı hı. Evlilik bunu onaylayan, resmileştiren, görünen, hı hı, yüzü olmuş oluyor. Ama Tanrı bir araya getirdiğinde erkek ve kadını, Adem ve Havva'yı ve sonra onun soyundan gelenleri. Evet, yani bir olarak görüyor. Kadın ve erkeği ayrı ayrı olarak görmüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel bir ilişki olarak da görmüyor. Bunun bir ruhsal boyutu var. Yani ruhsal olarak da bir görüyorlar. Çok ilginç bir konu aslında. Hatta kilise tarihinde evlilik bir sırdır diye anlatılıyor. Ama bunun gerçek anlamını göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda göreceğiz. O zaman bu kadar önemliyse, yani karı koca ilişkileri ne olması lazım? Yani kadınlara Rab'den bağımlı olmayı söylüyor. Kocalarınıza bağımlı olun. Yani bu önceki programda da söylemiştim. Bağımlı olmak, özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Yani bunu söylüyor. Ama aynı zamanda erkeğe de Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse eşlerinizi öyle sevin diyor. Mesih, yani İsa Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Yani kendisine iman edenler için canını verecek kadar sevdi. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Yani demek ki bir erkeğin sevgisi de eşine öyle olması gerekiyor. Ve yine aynı yerde devam ediyor. Yani kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendini sunabilsin. Yani yani kusursuz bir sevgiden söz ediyor aslında, erkeğin eşine olan sevgisine baktığımız zaman. Ve kadınlar ve yine kocalar da kendi bedenleri gibi sevmelidir, değer vermelidir. Yani karısını seven kendini sever yazıyor İncil'de. Yani evet. Bu oldukça güzel bir ayet. Yani eğer sen eşini seviyorsan aslında kendini seviyorsun. Çünkü kendi bedeninden nefret etmiyorsun. Yani kendi bedenine bakıyorsun, kendi bedenine eziyet etmiyorsun. Onu besliyorsun, kayırıyorsun. İşte yine Mesih'le bağlantı kuruyor ve diyor, nasıl Mesih kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. O zaman demek ki sen de karını öyle sevmelisin diye anlatıyor. Ve yine erkeğe sorumluluk veriyor. Yani adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Aslında kadın da öyle olmalı. İkisi tek beden olacak. Yani bu sır o büyüktür ve ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Yani tam bir birleşme var kadın ve erkek arasında. Ve sonuçta da şöyle bağlıyor karı koca ilişkilerini. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Erkeğe böyle bir sorumluluk veriyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani aldıkları role göre davransınlar diyor. Ve iyi olan her şeyi Mesih'ten aldığımız için, yani mükemmel olan İsa Mesih bizim örneğimiz olmalı. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Yani evlilikte eşimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda ancak Mesih'i örnek alıyorsak sevebiliriz.
0: O zaman cinsellik evlilik içerisinde olmalı diyoruz. Çünkü aslında Tanrı'nın istediği de bu. Çünkü kadın ve erkek hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak birbirine bir arada oluyorlar, bir oluyorlar ve birbirlerine adanmış oluyorlar diyebiliriz.
1: Evet, yani rastgele ilişkiyi kabul etmiyor. Yani hatta şey var, İncil'de geçiyor Efeslilere mektupta, işte aranızda fuhuş olmasın diyor. Yani fuhuş dediğimiz zaman daha çok biz para karşılığı yapılan bir ilişkiden anlıyoruz. Yani kadının erkeğin kadınla olacağı gibi ya da birbirleriyle oluyor. Yani fuhuş geniş bir tanım var. Ama orijinal anlamı bunun rastgele ilişkidir. Yani demek ki olmasın dediği zaman böyle bir ilişkiyi kutsal kitap kabul etmiyor.
0: Evet. Tabii ki Tanrı kutsal olun diyor ve kutsal olabilmek için de bu gerekli. Peki evlilik öncesi cinsel ilişkinin ruhsal olarak nasıl bir etkisi var kişinin üzerinde ve yaşamları üzerinde aslında insanın? Çünkü fiziksel olarak belki düşünebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz sonuçlarını ama ruhsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Bu yönüne pek bakmıyoruz çünkü.
1: Yıllar önce bir doktordan, Hristiyan bir doktordu, şöyle bir örnek duymuştum. İki bantı alın dedi, bunları masaya yapıştırın. Yani şöyle bir bant alıyorsunuz, hı-hı, masaya yapıştırıyorsunuz. Sonra onları oradan çıkartın dedi, birbirine yapıştırın. O pek iyi tutmayacak dedi. Tamam dedi, ayırdınız, hı-hı, bir daha yapıştırdınız. Daha az ayırdınız, bir daha yapıştırdınız, daha az tutacak. Hı-hı. İşte diyor, evlilik aslında iki bantın aynı anda birbirine yapıştırılmasıdır. O zaman sağlam tutuyor. Evlilik altında olan, hı-hı, cinsellik daha doğrusu böyledir diyor. Çok kişi cinsel özgürlüğü olduğu zaman mutlu olacağını düşünüyor. Yani gittikçe de yaygınlaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani topluma da bakıyorum, toplumu da anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir kitap çalışmam da var aslında. Hı-hı. O yüzden gazete haberlerini yakından takip ediyorum. Şimdi seviyorum diyor ama seviyorsa neden ayrılıyor? Ya da seviyorum diyor, ölecek kadar seviyorum diyor, öldürüyor. Yani insan sevdiği bir kişiyi öldürebilir, hı-hı, mi? Ya da işte seviyorum diyor, onu değersizleştiriyor, aşağılıyor. Yani o zaman seviyorsan neden bunu yapıyorsun? Hı-hı. Neden aşağılıyorsun? Neden değersizleştiriyorsun? O zaman demek ki buradaki cinsellik konunun sadece bir biyolojik yönü var. Yani, hı-hı, ruhsal, duygusal erdemlerle bir şey kalmıyor. Ama o zaman da sevgi olmuyor. Yani gerçekten sevgiyi de aşkı da öldürüyor yani, hı-hı, diye düşünüyorum, anlıyorum.
0: Anlıyorum. Evet, dediğiniz gibi aslında örnek gerçekten çok güzel bir örnek vermiş arkadaşınız da. Farklı farklı insanlarla belki görüşmek ve bunu yaşamak insanı ruhsal olarak da aslında bir depresyona itebilir, kendini daha değersiz hissedebilir, kötü hissedebilir ve o gerçek sevgiyi hissetmeyebilir. Sadece fiziksel olarak bunu yapmak da insana iyi gelmeyecektir zaten.
1: Ve şöyle, İncil'de şunu yazıyor: bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı, hı-hı, değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yani cinsellik yararlı, iyi bir şey ama buna tutsak olmak farklı, hı-hı, bir benlik sorununu beraberinde getiriyor. Ve o zaman biz buna göre değerlendirmeliyiz. Ve aynı zamanda ruhsal yönü de var. İşte biz eşimizle birlikte olduğumuzda aslında tek beden oluyoruz. Hı hı. Yani ruhsal olarak da tek beden oluyoruz. Rab'le zaten biz tek ruh oluyoruz. Ona ibadet ettiğimizde, tapındığımızda, ilahi söylediğimizde buna benzetiyor. Yani kadın ve erkek cinsel ilişkiye girdiği zaman tek ruh oluyor, hı hı, diyor. Bu nedenle fuhuştan kaçının ve bir uyarı veriyor. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Evet, böyle bir de, hı-hı, ayrımcılığı var yani cinsellikle ilgili günahların.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsellik konusunu konuşuyoruz bugün. Ve programımızın ilk bölümünde cinsellik ayıplanacak bir durum mudur, cinsellik için evlilik şart mıdır diye konuştuk aslında, bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şununla devam edelim isterseniz pastörüm, zina konusuna bakalım. Ve zina konusuna yani evliyken zina yapmak, o başkasıyla kurulan ilişki, kutsal kitap bunun için ne söylüyor ve zinaya bakış açımız ne olmalı? Zinadan kaçınmak için neler yapmalıyız?
3: Evet, yani tabii ki kutsal kitap evlilik dışı bir ilişkiyi kabul etmiyor. Onu birazcık bu programın birinci bölümünde değinmiştik. Neden öyle olduğunu söylemiştik. Hı hı. Hatta şöyle de yazıyor İncil'de. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişinden söz ediyor. Ve onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani hı hı. Bu bedeninizde yüceltin demek. Yani bir fiziksel ve biyolojik yönü de içine katıyor. Ve daha fazlasını da söylüyor. Yani evlilik dışında bir ilişkiyi kabul etmiyor. Matta İncil'inde 5. bölüm 27-32 ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Yani Tevrat bölümlerinden söz ediyor İsa Mesih. Diyor ki zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Şimdi o zaman çok yüksek bir ahlaki standart veriyor. Hı hı. Hatta bazı kişiler bu yani Hristiyanlarla ilgili bir kara propaganda yaptığında işte ahlak düşkünü olarak tanıtıyor. Hı hı. Bu konuda konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Ama İncil'den haberi olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani böyle bir ahlak standardı ben toplumda ve diğer inançlarda göremiyorum. Yani kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tabii ki yani bir kadın da erkeğe şehvetle bakıyorsa, hı hı, o da aynı şekilde yüreğinde zina etmiş olur. Ve sonra eğer sağ gözün günah işlemeye neden olursa çıkar at diyor. Ama bu ayette de önemli bir şey var. Gözünü çıkar at diyor. Yani sen ya başkası gözünü çıkarsın demiyor. Elini kessin demiyor. Ya da taşlasın demiyor. Yani kişiyi yüzleştirmek istiyor İsa Mesih. İsa Mesih'in şeriatı bu. Yani sen günah işlediğini biliyorsan, yapabiliyorsan çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden oluyorsa onu kes at diyor. Ama yine az önce söyledim ya. Yani gelsinler de senin elini kessinler denmiyor. Çünkü bazı toplumlarda işte zina olduğunda taşlama var. Yani taşla öldürüyorlar. Genelde de kadınları öldürüyorlar. Bundan önceki yaptığımız programda biraz cinsiyetçilik hakkında konuşmuştuk. Evet. Erkekler kurtarıyor kendini çoğu zaman.
2: Genellikle.
3: Genellikle öyle oluyor. Onu başkası yapıyor. Yani o şeriatı uygulayan başkası. Ama İsa Mesih diyor ki sen kendi yüreğine bak. Hı hı. Yani sen kendi yüreğini doğru bir noktada tut. Düşüncelerini doğru bir noktada tut diyor. Ve sonra ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Hı hı. Yani o da çok önemli.
2: Evet.
3: Yani bir kişi erkek özellikle boşsun deyip de boşuyorsa yani kolayca boşuyorsa onu diyor zinaya itmiş oluyorsun diyor. Ve boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Neden? Çünkü tek beden olacaklar diyor. Tanrı yaratılışta erkek ve dişi olarak insanı yarattığında tek beden olacaklar. Sadece fiziksel bir ilişkiden değil, derin bir ruhsal ilişkiden söz ediyor evlilikle ilgili olarak.
2: Evet. Tabii ki zina birçok aile için büyük bir problem. Evlilikler için çok büyük bir problem. Peki bu evlilik dışı cinsel ilişki toplumlarda nasıl sorunlar yaratıyor? Yani ailelerin evlilikleri yıktığını biliyoruz bir şekilde, problemler olduğunu biliyoruz ama toplum için nasıl bir sıkıntı yaratıyor?
3: Öncelikle insan ruhu yani yaratılışına aykırı tutumlar nedeniyle yani kurak çöllerde dolaşıyor diyebiliriz. Hı hı. Yani uzaklaşıyor ve aslında iç varlığında doğru olmadığını biliyor. Ve yine vicdan dediğimiz konuya dönersek ve vicdan insanın iyi ile kötüyü, iyi ile kötünün ne olduğunu bildiği yerdir. İç varlığında bu böyledir. Ve evlilik dışı ilişkide yani kadın olsun erkek olsun böyle, hı hı, bir ilişkiye giriyorsa iç varlığında doğru yapmadığını görüyor. Ve bunun sonucunda da aslında duygusal ve fiziksel olarak iyi bir durumda olmuyor. Örtüyor. Yani bunu örtüyor, kapatıyor. Hı hı. Ve bazı kişiler işte panik atak oldum diyor ya da bazı ruhsal farklı belirtiler gösteriyor. Aslında iç varlığında bir şey doğru yapmadığı için, hı hı, o tür rahatsızlıklar da ortaya çıkma olasılığını yüksek görüyoruz. Yani herkes için diyemeyiz ama en azından doğru bir ilişki olmadığı için vicdan onu zorluyor. Yani kaygıya, korkuya itiyor. Şeytan da bunu kullanıyor. Hı-hı. Ya da susuz bahçeye benzetebiliriz. Yani yine insanlar birbirlerini değersizleştiriyor. Bunu belki 10 defa söyledim. Yani bir 10 defa daha söyleyebilirim. Yani ve evlilik dışı ilişki iyi gibi görünüyor ama yani gördüğümüz, duyduğumuz ya da okuduğumuz birçok örneğe baktığımızda ne yazık ki o ana odaklanılıyor. Ama o andan sonra artık ötekileştirme başlıyor. Evet. Bu bazen erkekten bazen kadından gelebilir. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani rastgele ilişki yoluyla yani hep saymak gerekmiyor ama hastalıklar, hı-hı, diyeyim. Yani birçok hastalık var ve bunlar birinden diğerine aktarılmış oluyor. Bir ara şu sıralar pek gündeme gelmiyor ama en çok bilinenlerden bir tanesi AIDS'ti. Yani, hı hı, ve bir 10-15 yıl önce belki daha çok etkiliyordu. Daha belki 20-25 yıl önce de daha çok etkiliyordu. Hatta hatırlıyorum bir televizyon programı yapılıyordu. Tanınmış bir kişi röportaj yapıyordu sokakta. AIDS hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular bir gence. Hı-hı. Abi bize AIDS bir şey yapmaz diyor. Yani toplu işte böyle bir durum var yani. Göz alıyor ama hastalığa yakalandıktan sonra da ne yazık ki son acı oluyor. Tanıyorum yani bir kişinin AIDS hastasının 25 yaşındaki vefatına, hı-hı, tanık oldum. Uzaktan da olsa tanık oldum. Onun hikayesini dinledim. Çok üzüldüm. Yani 25 yaşında daha genç bir yaşta, hı-hı, yani bağışıklık sistemi çöktü ve öldü.
4: Evet, yani aslında bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum bu, evet, evlilik dışı cinsel ilişki durumu. Tabii ki Tanrı kadın ve erkek olarak yarattı dediniz zaten programın başında da. Şimdiye kadar da cinsellik konusunda kadın ve erkek arasındaki durum açısından baktık. Fakat dünya üzerinde farklı eğilimlere sahip kişiler de var. Öncelikli olarak bunların ne olduğuna ve kutsal kitabın bu durumlar için ne söylediğine bakabilir miyiz?
3: Evet, yani dünyaya baktığımızda, hı-hı, özellikle toplumsal cinsiyet kavramı gittikçe gelişiyor ve toplumun kazandırdığı cinsiyetten söz ediliyor. Ama bizim bakış açımız kutsal kitaba göre Tanrı'nın kazandırdığı, verdiği cinsiyet, kazandırdığı, hı-hı, değil, verdiği cinsiyet nedir? Erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Bu biyolojik yönümüzü oluşturuyor. Hı hı. Ama bu biyolojik yönümüzün dışında bir de bizim ruhsal bir yönümüz var. Yani hem kadın olarak hem erkek olarak. Diyelim hem kadının duyguları var hem erkeğin duyguları var. Hı hı. Ama tam aynıdır diyemeyiz. Yani bunları aynı olduğunu söyleyemeyiz. O zaman biz toplumun kazandırdığı cinsiyete değil de Tanrı'nın bizi yarattığı cinsiyete bakmamız lazım. Hı hı. Yani burada toplumlar değişiyor. Yani Tevrat'ta bir örnek hatırlıyorum. Tevrat bölümlerinde. Yani o bir adam cariyesiyle bir kasabaya gidiyor. Ve sonunda işte çok düşkün yaşıyorlar. Ve putperestlerde her türlü ilişkide serbest. O rastgele ilişki dediğimiz ilişki serbest. Sonra işte evin sahibine gidiyorlar. Sonra o adamın cariyesini veriyorlar. Sabaha kadar bütün o kent o kadına tecavüz ediyor ve kadın ölüyor. Hı-hı. Bu korkunç bir şey. Evet. Yani çok zor geldi. Yani bu tür örnekleri görmek, anlamak zor geliyor. O zaman biz yani toplumun kazandırdığı cinsiyete değil, evlilik bağı içerisinde yani doğru bir ilişkiye odaklanmalıyız diye, hı-hı, düşünüyorum.
4: Evet. Tabii ki artık daha sık görüyoruz ama erkek olup kendini kadın gibi hisseden insanlar var ya da kadın olup kendini erkek gibi hisseden insanlar var. Çift cinsiyetli kişiler de var. Bu durum psikolojik bir durum mudur yoksa Tanrı böyle yaratmış olamaz mı?
3: Şimdi benim bir kutsal kitaba göre eşcinsellik diye kitabım var. Hatta hı hı. Şimdi daha geniş kapsamlı olarak cinsel kimlik üzerinde çalışıyorum. Hı hı. Yani şu ana kadar 15 bin sayfalık bir kaynak taraması da yaptım. Yani bunun 5 bin sayfasını okudum. Ve birçok teori var. Yani ve bu teorilerin içerisinde işte yine toplumsal cinsiyete dayalı tanımlamalar yapılmaya çalışılıyor. Hissedilen kimlik deniyor. Hı hı. Ama bu hissedilen kimlik olsun, topluma dayalı, toplumun kazandırdığı kimlik olsun, aslında insanın biyolojik yapısına uymuyor. Hı hı. Yani bazı kişiler genlere bağlıyor. Hatırlıyorum, hatta o araştırmayı tezi hazırlarken o dönemde basında bir haber gördüm. Çok ünlü bir modacı eşcinseldi ve annesine işte bunu açıkladığı zaman dedi ya o da göz rengi gibi. Yani işte nasıl gözümüzü genlerden alıyorsak, hı hı. Bu cinsel kimliğimiz de genlerden alıyoruz. Ama bu cevapta bir terslik var diye düşünmeye başladım. Yani konu üzerinde düşünmeye hı hı. başladım. Genleri de araştırdım, hormonları da araştırdım. Ama şöyle bir şey var. İnsan göz rengini aldığı zaman ya da saç rengini aldığı zaman buna toplumsal bir etki yok. Hı hı. Yani genlerden doğal olarak alıyor. Ama cinsellik dediğimiz zaman yani aileyle, toplumla, yani kültürle, yasalarla, hı hı. inançla ilgili bir konu. Ve buna göre insanda bir cinsellik şekilleniyor. Yani bu nedenle toplumun tutumu, ailenin tutumu, yasaların hı hı. tutumu hep bunlar insan cinselliğini şekillendiren konular. Yani bazı kişiler diyor benim genlerim böyle olduğu için işte böyle oldum diyor ama yani günümüzde pek kabul ediliyor ve ispatlanmış bir şey de değil. Hı hı. Yine bu hissedilen kimlik için şunu söyleyebilirim. Daha önce tanıdığım bir kişi kendini Fransız sayıyordu. Yani konunun dışında bir hı hı. örnek vermek istedim. Önceleri çok şey yapmadım yani ama sonra baktım gerçekten kendisini Fransız olarak görüyor yani. Ve ama bu kişi kendini Fransız gibi hissetmesi Fransız genlerini taşıdığı anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani Fransa vatandaşı olduğuna anlamına gelmiyor. Bunun gibi kadın ve erkek de yani kendini işte karşı cinsten hissetmesi o olduğu anlamına gelmiyor ki bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi anatomiktir. Yani anatomik hı hı. olarak yapıya baktığımızda hatta anatomi fizyolojisi diye bir alan var. Yani bunu çok detaylı olarak da inceliyor, işlevsel olarak inceliyor. Yani bir türlü bunu birbirine uyduramazsınız.
4: Hı hı. Onun için çok da hissettiğimiz gibi olmuyor.
3: Bir de şu da var yani hissetmiş bile olsa yani öyle kabul etmek olmuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi diyelim bugün kendimi hasta hissediyorum. Hı hı. Ama gerçekten hasta mıyım? Bazen özellikle bu pandemi döneminde ateşimiz çıkıyor zannediyoruz. Gidip dereceye koyuyoruz, hı hı. normal çıkıyoruz. Yani bu hislere de iyi bakmak lazım. Doğru bir şekilde algılamak gerekiyor. Yani bizim psikolojik yapımızdan kaynaklanıyor olabilir. O zaman onda nedir? Dereceye baktığımda eğer 36 derece gösteriyorsa hislerime bakmamam lazım diye hı-hı. düşünüyorum.
4: Hı-hı. Evet. Tabii ki cinsel konularda hiç duymak istemediğimiz konular da var. İşte yakın akraba, enses ilişkiler gibi. Bu durum yani bu durum için ne söylemek istersiniz? Kutsal kitap bu konuyla ilgili ne söylüyor? Ayetler var mı? Tanrı'nın gözünde nasıl bir durum bu durum?
3: Yani son aylarda kutsal kitaptan önce yani son aylarda yaşadığımız bir örnek var. Narin cinayetine tanık olduk. Ki hı-hı. görünen o yani tüm detaylar çıkmadı ama aile içindeki entest ilişkiye tanık olduğu için o küçük kızın öldürüldüğünü anlıyoruz.
4: Yani, evet öyle söyleniyor.
3: Evet öyle anlıyor. Demek ki yani bu tür konular korkunç sonuçları var. Ve İncil'de şunu yazıyor. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz diye devam ediyor. Şimdi hı hı. kutsal kitapta bunu yazdığında ne diyor? O insanlar putperestti. iman ettiler ama o ilişkilerini de kiliseye taşıdılar. Hı hı. O zaman diyor ki bu övünülecek bir şey değil yani. Hı hı. Ve bu kişiyi aranızdan atmanız gerekmiyor mu? Demek kutsal kitap pak bir ilişki istiyor.
4: Evet. Tabii ki Tanrı kadın ve erkeği yarattı ve aralarında bir cinsellik var. Ama insan sonrasına baktığımızda farklı farklı cinsel eğilimler ya da ilişkiler içerisinde olabiliyor. Ve bunların içerisinde hayvanlarla kurulan ilişkiler de var. Bu duruma nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl sorunlar yaratabilir hem toplumda hem de insan için?
3: Evet, yani hem kadın hem erkek bunu yapabiliyor ama toplumumuzda daha çok erkekler ön planda. Yani hı hı. Nadiren kadınlar belki basına yansıyabilir. Hatta bir dönem modaydı, eşo gelin diye basında çıkıyordu. Hı hı. Yani o şeydir, insanın ne kadar düşkünleştiğini gösteriyor. Levillerde şunu yazıyor: hayvanlarla cinsel ilişki kurması yasaklanıyor, yani yazılan yerde. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın, kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla hayvana yaklaşmayacak, sapıklıktır bu. Yani hem erkek hem kadın hayvanlarla cinsel ilişki kurmamalı. Zaten az önce söylediğimiz gibi, yani anatomik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik uyan hiçbir tarafı yok. Yani bu tamamen insanın günahlı durumundan kaynaklanıyor.
4: Evet. Tanrı Leviler 20. bölüm 7. ayette de kendinizi bana adayın, kutsal olun diyor. Yani Tanrınız Rab benim. Bu ayetlere bakarak cinsellik konusuna nasıl bakmalıyız pastörüm?
3: Yani kutsallık Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bizler inananlar olarak Tanrı'ya ayrılmışsak yaşamımızda doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Yani pak olması lazım. İşte bu az önce konuştuğumuz o uygun olmayan konulardan uzak olmalıyız. Aynı zamanda zihinlerimizi, yani 1. Petrus'ta da şu ayetler yazıyor: zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Yani biz zihinlerimizi tanrısal olan konulara göre odaklandırmalı ve ona göre yaşamalıyız diyebilirim.
4: Evet, yani genel olarak baktığımızda aslında cinsellik Tanrı'nın vermiş olduğu, aslında Tanrı'nın verdiği güzel bir şey olarak görüyoruz. Kadın ve erkek arasında, evlilik bağ arasında olduğu sürece ve evlilik dışı olduğunda ya da farklı eğilimler söz konusuysa ya da işte ensest dediğimiz ya da hayvanlarla olan ilişkilerin aslında doğru olmadığını ve kutsal olabilmek açısından bir engel olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı da kutsal olmamızı istiyor bizim. Peki bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak cinsellik konusunda sorumluluğumuz nedir? Belki sorun yaşayan kişiler vardır bu anlamda. Hayatında bununla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar da vardır. İmanlar da vardır. Bu konuda sorumluluğumuz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızın da sonuna geldik. Biraz bundan bahsederek kapatabiliriz belki.
3: Evet, yani zihinlerimizi eyleme hazırlamak dediğimiz şey, yani kutsal kitapta önem verilen konulara önem vermeliyiz. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. İşte bir kırmızı kağıda sürekli baktığınızda, beyaz bir duvara bakarsanız kırmızı görüyorsunuz. O zaman demek ki medyadan, bundan, medyanın bu konuyu gündeme getiren yerlerinden uzak kalmak lazım. Yine sosyal medya bu konuda çok tehlikeli oluyor. Şimdi kişi elinde telefonu varsa onun içine giriyor. Pornografi var. Yani ondan kesinlikle uzak durmak lazım ki pornografi insanın düşüncesini ve iç varlığını bozuyor. Yani baştan belki bunu fark etmiyor ama bir bağımlılık oluşturuyor ve bunun sonucunda da pornografiye bağlı olan bir kişi pak düşünemez. Yani bunu kısa izlesin, uzun izlesin ya da sosyal medyada görsün, görmesin, basında, medyada olsun, bunlara bakmamak gerekiyor ve Tanrı sözünde, Tanrı sözüyle beslenip yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Evet, yani cinsellik konusuna da ayıplanacak ya da bir tabu olarak bakmak yerine yine de Tanrı'nın koyduğu standartlar ve şartlar içerisinde yapıldığı sürece aslında Tanrı'nın vermiş olduğu bir armağan gibi de diyebiliyoruz. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Zamanımızın sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum hemen kapatmadan, bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyorum.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum. Sen nasılsın Aydın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlığın dünyaya, dünya mirasına nasıl katkısı olduğu bunu konuşuyoruz. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz adalet olacak. Adalet ve hukuk kavramlarına bakacağız. Aslında derin kavramlar, derin konular ve üzerinde düşünmesi gereken konular, bunu biliyoruz. Bunun Hristiyan bakış açısıyla nasıl yorumlayabileceğimizi anlamaya çalışacağız ve Hristiyanlığın bu kavramlara nasıl katkıda bulunduğunu ele alacağız. Ama öncesinde henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatayım. Aynı şekilde hem programla ilgili hem de Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Adalet kavramına baktığımız zaman Göksel, aslında doğrudan önümde işte Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü açık ve orada şöyle bir ifade var, şöyle bir tanım var. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme diyor. Bir diğer tanımda yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması olduğunu söylüyor. Ve bir diğer tanımda da herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme üzerinde bir tanım yapılmış. Peki Hristiyanlık adalet kavramını nasıl tanımlıyor Göksel?
2: Bu soruya cevap verirken şöyle başlamak istiyorum. Tanrı'nın karakterini düşünelim Aydın. Birisi bize kötü bir şey yaptığında biz Tanrı'dan ne isteriz? O kişiye cezasını vermesini isteriz, değil mi? Çünkü biz mağdur durumdayız ve Tanrı'nın adaletli olmasını isteriz. Peki biz bir insana karşı kötülük yaptığımızda ne isteriz? O zaman da Tanrı'nın bize karşı merhametli olmasını isteriz. Bunu bir paranın iki yüzü gibi görelim. Bir tarafında adalet var, bir tarafında merhamet var. Ama Tanrı ikisini de uygun bir şekilde bulundurmak zorunda karakteri itibariyle. Çünkü Tanrı hem adaletli olmalı hem de merhametli olmalı.
0: Adalet kavramının içerisinde o zaman hem merhameti görüyoruz, hem sevgiyi görüyoruz, hem de bahsettiğin gibi adil olmayı görüyoruz o zaman. Peki biraz daha açabilir miyiz bunu? Yani ben mesela kutsal kitapta Tanrı'nın karakterinde adaleti nasıl görüyorum diye baktığım zaman mesela birkaç başlık var. İşte Tanrı'nın adaletle egemenlik sürdüğünü görüyoruz. Bununla ilgili yasanın tekrarında, mezmurlarda, eski ayet içerisinde ayetleri görüyoruz. Ve onun evrende adaletin koruyucusu olduğunu görüyoruz. Yoksulları ve baskı altında olanları savunduğunu, kurtardığını görüyoruz. Onun adaletinin aslında evrensel olduğunu görüyoruz. Ve doğruluk aslında Tanrı'nın doğasının ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz ve bu yüzden Tanrı'nın günahtan nefret ettiğini ve günahı aslında cezalandırdığını, yargıladığını görüyoruz. Bu noktada aslında Tanrı'nın günahı yargılama konusunda az önce bahsettiğimiz gibi adaletin aynı zamanda sevgi kavramını da, merhamet kavramını da içerdiğini görüyoruz ve yalnızca hukuki bir kavram değil, aynı zamanda ahlaki ve etik bir zorunluluk olduğunu görüyoruz Hristiyanlık inancı içerisinde. Ve aslında İsa Mesih'te bütün bunlar tamamlanıyor, değil mi Göksel? Yani İsa Mesih'e baktığımız zaman onun adaletini de görüyoruz, sevgisini de görüyoruz. Böyle bir yorum yapabilir miyiz?
2: Kesinlikle yapabiliriz. Hatta eski anlaşmada baktığımızda birçok peygamberlik kitaplarında şu söz geçiyor. Doğruluk ve adaletle yönetecek bir kral. Tanrı doğrulukla ve adaletle yönetir. Yani aslında adalet kavramı hep doğruluk kavramıyla iç içe. Aslında biz de işte siyasetçilerden, yöneticilerden ne bekliyoruz? Bize doğruyu söylemelerini, bize yalan söylememelerini ve herkese hak ettiği şekilde yönetmelerini arzu ediyoruz. Ama ne yazık ki insan bunu beceremiyor. Eski anlaşmada gördüğümüzde birçok kral doğruluk ve adaletle yönetme konusunda ne yazık ki başarısız oluyor. Zaten peygamberlik kitaplarında Tanrı'nın geleceği, aramızda yaşayacağı ve doğruluk ve adaletle yöneteceği düşüncesi insanlarda bir özlem yaratıyor. Ya evet, gerçekten bizim Tanrı'nın bizi yönetmesine, onun bizim kralımız olmasına ihtiyacımız var düşüncesi yaratıyor. Çünkü ilginç bir kavram da şu. Eski anlaşmada kralların yaptıkları iyi şeylerde, kötü şeylerde otomatik olarak halkı etkiliyor. Bugün de öyle değil mi Aydın? Yani bir siyasetçi iyi kararlar verirse ülkenin refahı artıyor. Yanlış kararlar verirse insanlar fakirleşiyor. Ve eski anlaşmada görüyoruz. Dünyasal krallar sürekli yanlış kararlar veriyorlar. Ve o yanlış kararlar halkı da aynı şekilde o girdaba sokuyor. Ve halk da o seçtikleri kralın yaptığı yanlış verdiği yanlış kararlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ama Tanrı aslında en başa geldiğimizde Adem'i de bir kral olarak atıyor. Kendi yarattığı dünyada sen burayı yönet, buna egemenlik sür. Doğaya, işte hayvanlara egemenlik sür. Fakat Adem o egemenliğe layığıyla sahip çıkamıyor. Bunun neden böyle olduğunu birkaç programda bahsettik, o yüzden bugün tekrarlamayalım ama Adem ve Havva'nın düştüğü günah sebebiyle insanlık bunu doğru bir şekilde yönetemiyor ve onun başarısız olduğu her noktada da senin de bahsettiğin gibi İsa başarılı oluyor ve bize kusursuz bir kral örneği çiziyor.
0: Ve tabii ki Tanrı'nın karakterinde zaten bunu görüyoruz, az önce de bahsettik ve Tanrı'nın aslında kendi sözünün, kendi kelamının beden alıp aramıza gelip İsa olarak bize öğrettiğini, en önemlisi bizim aslında Tanrı'nın kendi adaleti çerçevesinde bizim günahlarımızın kefaretini çarmıhta ölerek ödediğini ve üçüncü gün dirilerek de ölümü yendiğini hatırlıyoruz burada ve adına iman eden herkese de aslında bu armağanı sunmuş oluyor bize. Ve Tanrı'nın karakterine biraz daha baktığımız zaman onun az önce bahsettiğim gibi bir şekilde günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini, istediğini görüyoruz. Çünkü bu Tanrı'nın adaletinin bir parçasıdır ve aynı zamanda Tanrı'nın doğru yapılan şeyleri ödüllendirdiğini de görüyoruz kutsal kitaba baktığımızda. Suçları cezalandırdığını görüyoruz. Adaleti aslında yoksul ve zayıf olanların korunmasını gerektirdiği için Tanrı aslında halkının, özellikle yargıçların ve kralların bu görevi yerine getirmesini istiyor ki Göksel, sen bahsettin zaten dünyasal krallardan, yargıçlardan ve eski içerisinde bunun örnekleri var. İşte Musa ile beraber yargıçlar ataması, Tanrı'nın o örneği görüyoruz. Peki Hristiyanlığın adalet anlayışı toplumsal yapıları, toplumu nasıl etkiliyor Göksel?
2: Oldukça önemli bir konu. Neden Aydın? Çünkü bu, yani Hristiyanlığın adalet anlayışı esasen toplumdaki kutuplaşmaları giderici bir anlayış. Yani yeni anlaşmanın birçok ayetinde, yani teker teker okumayalım ayetleri ama dinleyicilerimiz bakabilirler. Köle-efendi ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri ve genç-yaşlı ilişkileriyle ilgili birçok prensip bize sunuyor İncil. Ve özellikle bu ilişkilerde köleler, kadınlar ve yaşlılar aslında biraz dezavantajlı grupları oluşturuyor. Ama bu dezavantajlı gruplara İncil ekstra değer vererek onları aslında diğer gruplarla eşit gördüğünü söylüyor. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde, Roma döneminde örnek vermek gerekirse köle efendi ilişkilerine kölelerin hiçbir hakkı yok. Köleler çok, yani insan yerine bile konmuyorlar. Fakat kutsal kitap köleler için diyor ki, efendileri için diyor ki kölelere iyi davranacaksınız, onlara ücretini zamanında vereceksiniz, onların da sizin kardeşiniz olduğunu bilin gibi talimatlar veriyor. Kadın erkek ilişkilerinde de kadının bir değeri yok Roma medeniyetinde. Ama Tanrı diyor ki ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, ne İskit, ne Grek, herkes Tanrı'da birdir mesajını veriyor ve kadını erkekle aynı konuma alıyor bu sayede. Ve gençlerle yaşlılar arasındaki ilişkilerde de gençlere sürekli yaşlarınıza saygı gösterin, onların sözünü dinleyin gibi öğütlerde bulunuyor. Bir örnek vermek gerekirse Roma döneminde çok yaşlanan ve artık ailesi için tabiri caizse yük olan kişileri, ailenin gençleri böyle bir tepeye götürüp oradan itiyorlar ve ölüme terk ediyorlar. İnanılır gibi değil, değil mi? Yani,
0: ne kadar acı.
2: Ama Hristiyanlık aslında o Tanrı'nın merhametini inançlar aracılığıyla dünyaya gösterdiği için elbette ki o yaşlılara, işte kadınlara, çocuklara, efendim kölelere, yani bütün dezavantajlı gruplara o merhametini, Tanrı'nın merhametini akıtıyor.
0: Evet, yani aslında Hristiyanlığın adalet anlayışı tarih boyunca çeşitli toplumsal yapıları etkiliyor, yasaları şekillendiriyor ve örneğin sen de bahsettin Roma İmparatorluğu döneminde geldiği o toplumu, toplumun çok ötesinde müthiş devrimler, müthiş değişiklikler yapıyor ve bununla beraber aslında şu an günümüzdeki modern insan hakları anlayışının temellerinde büyük ölçüde Hristiyan ahlakı şekillendirmiş oluyor aslında.
2: Evet, yani Yasa'nın tekrarından bir ayet okumak istiyorum Tanrı'nın adalete bakış açısıyla ilgili. Dinleyenlerimize de yardım edecektir. Yasa'nın tekrarından okuyorum. 1. bölüm 17. ayette şöyle söylüyor. Yargılarken kimseyi kayırmayın. küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı Tanrı'ya özgüdür. Aslında bugün de baktığımızda değil mi? Yani bir avukata da sorsanız herhalde temel prensip nedir hukukta diye. Gerçekten budur. Küçüğe de, büyüğe de veya bir insan zengin diye onu kayırmayın veya bir insan fakir evet. diye onu hor görmeyin. Ama herkese aynı şekilde davranın. Çünkü gerçekten de yargı Tanrı'ya özgüdür. Tanrı yargıçtır aynı zamanda değil mi? Tanrı bizim günahlarımızı da yargılayacaksa eğer bu nasıl yapacak? Belli yasalara göre yapacak öyle değil mi? O yüzden Tanrı gerçekten yargıya ve adalete çok değer veriyor.
0: Peki İsa'da aslında biraz programın girişinde bahsettik Göksel ama İsa'nın öğretisinde, İsa'da adalet konusunda ne görüyoruz? O bize adalet konusunda ne öğretiyor İsa?
2: İsa Mesih bize yeni anlaşmada adalet hakkında daha önce eski anlaşmada okuduğumuzdan daha farklı bir perspektif sunuyor. Şöyle söylüyor Matta 5. bölümden okuyacağım 38'den 42'nin sonuna kadar. Şöyle söylüyor İsa Mesih. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Eski anlaşmada bildiğimiz bu göze göz dişe diş şuradan geliyor. Hani birisi senin bir hayvanını öldürürse sen de gidip onun hayvanını öldürüyorsun. Çünkü hakkını almış oluyorsun. Çünkü insani olarak bizim düşüncemiz budur. Sana birisi bir şey yaparsa sen de aynı şekilde karşılık verirsin. Ama İsa Mesih diyor ki hayır bu böyle olmayacak. Sizler benim öğrencilerim olarak böyle yapmayacaksınız. Ama bunu nereden görüyoruz? İsa Mesih bazen bizden bir şeyler istediğinde şunu düşünebiliriz. Ya neden bu kadar yüksek şeyler istiyor bizden? İşte size birisi vurduğunda kolay mıdır öbür yanağınızı çevirmek? Ama İsa Mesih çok sevdiğim bir şey yapıyor bir lider olarak. Kendisi yapmadığı hiçbir şeyi evet. ona inanan kişilerden istemiyor. Evet. Hani hep olur ya işte böyle liderler kemer sıkın der ama kendileri kemer sıkmazlar. İşte harcamalarınıza dikkat edin derler ama onlar istediği gibi şatafatlı hayatlarına devam eder. Ama İsa Mesih böyle değil. Bunu da nereden anlıyoruz? Filipililerden okumak istiyorum. İkinci bölümden. İsa Mesih'in yaptıklarını anlatıyor. 3 ile 11. ayetler arası. Şöyle söylüyor. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararın değil başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce size de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme dahi boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Yani eğer konu haksa en büyük hak İsa'nındı. Öyle değil mi Aydın?
0: Evet.
2: Yani o yaratılıştan beri var olan, yaratan, evreni yaratan, evren diyor onun aracılığıyla, onun için yaratıldı. Ama ona rağmen o kendisini alçaltıyor. Sadece bir insan bedenine gelerek değil ama çarmıha ölüme dahi giderek, hiç günah işlememiş biri olmasına rağmen ölüme dahi giderek kendisini alçaltıyor ve diyor ki Rab bu sayede onu yükseltti. O zaman Tanrı bize diyor ki bu okuduğumuz Mesih'in söylediği göze göz dişe diş ayetlerinde sizler o haklarınızdan vazgeçin ki benim gibi olun. Beni yücelttiği gibi baba sizi de yüceltecektir.
0: Evet Göksel tabii burada bu İsa'nın bakış açısında biz neyi anlıyoruz? Çünkü sen bahsettin biraz işte sağ yanağınıza bir tokat atana sol yanağınızı da çevirin ya da abanızı isteyene mintanınızı da verin derken burada aslında İsa hak ve hukuk gibi kavramlarımızdan, temel haklarımızdan vazgeçmemizi mi istiyor? Yoksa tam olarak nasıl bir bakış açısı sağlıyor? Örneğin mesela ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bunun bana getirdiği bir takım hak var, haklar var, özgürlükler var. Örneğin bir hukuksuzlukla karşılaştığım zaman işte mahkeme açmamalı mıyım, dava açmamalı mıyım? İsa burada tam olarak neyi söylüyor? Onun o bakış açısını nasıl anlayabiliriz burada?
2: Elbette bizim sahip olduğumuz, vatandaşlık haklarıyla sahip olduğumuz veya bir ürün aldığımızda sahip olduğumuz, mal aldığımızda sahip olduğumuz bir sürü haklar var. Bunlardan vazgeçmek değil fakat dünyadan farklı olarak hak ve hukuk konusuna bakmak. Çünkü insanlar sürekli kendilerini temel alarak, kendilerini baz alarak konuları değerlendiriyorlar. Ama İsa Mesih başkalarının yararını gözetme üzerine değiniyor. Yani sadece bizim hakkımızı, kendi hakkımızı korumak değil, fakat diğer insanların gözünden olaylara bakabilmek, diğer insanların yararını gözetme ilkesi biraz şeye geliyor, öyle değil mi? Komşumuzu kendimiz gibi, evet, sevme ilkesine geliyor.
0: Ve aynı şekilde düşmanlarınızı da sevin diye söylüyor aslında İsa. Ve tabii ki bu da adaletin kişisel ve toplumsal ilişkilerde nasıl uygulanması gerektiğini bize gösteriyor. Örneğin İsa'nın dağdaki vaazındaki örneklerde adaletin sadece dışsal davranışlarda değil, aynı zamanda kalpte başlaması, yürekte başlaması gerektiğini vurgulandığını görüyoruz. Ve sadece kendi çıkarımız, kendi hak ve özgürlüklerimiz değil, aynı şekilde bir bütün olarak insanları görerek toplumsal bir anlayışla buna yaklaşıldığını görüyoruz. Şimdi bir araya gideceğiz, bir virgül koyacağız burada. Ardından Hristiyanlığın adalete olan etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bugün adalet ve hukuk kavramlarını ele almaya çalışıyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu bizlerle ve ilk yarıda aslında biraz adalet kavramına baktık, adalet kavramının tanımına baktık. Hukuk kavramına baktık. Tanrı'nın adaletine baktık. Tanrı'nın karakterinde adaleti nasıl gördüğümüze baktık. İsa'da bunu nasıl gördüğümüzü hatırlamış olduk. Ve Tanrı'nın aslında karakterinde adaletin aynı zamanda içerisinde sevgiyi de merhameti de barındırdığını ve en büyük sevgi göstergesinin aslında Mesih'in çarmıhta biz insanlık için ölmüş olması olduğunu hatırladık. Bununla beraber bunun aynı zamanda tabii ki bir adalet örneği olduğunu da görmüş olduk. Çünkü nasıl aslında günah bir insan aracılığıyla yeryüzüne girdiyse aynı şekilde kurtarışta, o kefarette yine bir insan aracılığıyla insan bedenine gelmiş Tanrı aracılığıyla bize geldiğini görmüş olduk, hatırlamış olduk. Hem çarmıhta hem Tanrı'nın sevgisini hem de adaletini bu şekilde görmüş olduk. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum aslında. İsa yeni bir yasa getirdi mi? Onu sormak istiyorum. Çünkü eski ayete baktığımız zaman eski ayette bir yasa sistemi var. Tanrı'nın işte açık bir şekilde belki Musa aracılığıyla getirmiş olduğu 10 emirle beraber başlayan bir yasa sistemi var, bir düzen var, bir şeriat var aslında. Peki İsa geldiğinde yeni bir yasa getirdi mi? Hristiyanlığı bir yasa gibi mi algılamalıyız? Ne diyebiliriz bunun için?
1: Evet Aydın, senin bu sorduğun soruyu aslında İsa'ya da sordular. Sen yeni bir yasa mı getiriyorsun diye. Ama o da şunu söyledi: ben yasayı yok saymaya değil ama tamamlamaya geldim dedi. Esasen yasa aynı, çünkü İsa bir yerde de şöyle söylüyor: yasanın tek bir harfi bile ortadan kalkmayacak diyor. O zaman değişen nedir? Değişen standartlardır. İsa yasanın standartlarını alıyor ve çok daha farklı bir noktaya çekiyor. Artık sadece eylem değil, artık insanlar düşüncede günahla yüzleşmeye başlıyorlar. Mesela öncesinde diyor ki yasa, adam öldürmeyeceksin, yani katil olmayacaksın. Bu normaldir, birçok insan katil olmuyor zaten, diyebilirler aa ben bu yasayı yerine getirdim. Ama İsa diyor ki, size böyle dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki her kim bir kardeşine ahmak derse onu öldürmüş olur ve cehennem azabını hak eder. O zaman düşünelim, hiç herhangi birisine kızıp da kötü bir söz söylemiş olabilir miyiz? Muhtemeldir ki hepimiz bunu yaptık. Veya zina ile ilgili diyor ki İsa, size zina yapmayın dendiğini duydunuz ama her kim bir başkasına şehvetle bakıyorsa o zaman onu işlemiş olur, o günahı. Diyebiliriz ki evet, ben eşimi aldatmadım ama hiç mi yoldan geçerken birisine bakmadınız veya bir filmde birisini görüp beğenmediniz, değil mi? Yani o zaman şu soru ortaya çıkıyor: İsa'nın bu yeni standartlarıyla biz nasıl bu yasadan sıyrılabiliriz, buradan bir şekilde aklanarak çıkabiliriz gibi bir soru çıkabilir karşımıza. İşte o noktada da İsa'nın yaptığı, bizim yerimize yaptığı önemli işi görüyoruz. İsa hiç günah işlemeden bütün yasayı bizim yerimize yerine getiriyor ve ona iman eden herkes onun doğruluğunu adeta bir kaftan gibi üzerine giyiyor ve kendi suçlu, kirli, lekeli kaftanını da İsa'ya devrediyor. Bu değiş tokuş sayesinde biz İsa'nın doğruluğuyla doğru sayılıyoruz, aklanmış sayılıyoruz. Aksi halde biliyoruz ki bizim bu standartları yerine getirebilmemiz mümkün değil. Bir diğer fark da şu: Musa'nın yasasında biraz patron işçi ilişkisi gibi bir durum görüyoruz. Yani işte bunları yapmayacaksınız. Tamam, yapmayacağız. Bir şekilde nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor. Ama sanki Tanrı yukarıdan insanlara bir şeyler söyleyen, direktifler veren ve insan da bunu bir şekilde yerine getirmeye çalışanmış gibi bir durum var. Oysa İsa Mesih diyor ki ben size kul demiyorum, dost diyorum. Ve dost demek aslında bir ilişki demek, öyle değil mi? O zaman diyor ki İsa, bu yasanın prensiplerinin zor olduğunun farkındayım ama diyor şimdi ben gidiyorum ama size birini göndereceğim. Kimi gönderecek? Kutsal Ruh'u gönderecek. O Kutsal Ruh diyor sizi günahlı olduğunuza ikna edecek ve kutsallaşma yolunda size öncülük edecek, rehberlik edecek. O zaman bu zordur, bu prensipleri yerine getirmek bir Hristiyan için, ama onu mümkün kılan gene Rabbin kendisidir. Çünkü İsa dediği gibi Tanrı'nın isteğiyle her şey mümkündür. Hı-hı. Mesih'te her şey evettir. O zaman o kutsal ruh aracılığıyla bizler Tanrı'nın o beklentilerini, Tanrı'nın prensiplerini yerine getirebilecek gücü kendimizde bulabiliyoruz. Hı-hı.
0: Evet, o zaman Musa'nın yasasına baktığımız zaman evet Göksel sen dediğin gibi bir hiyerarşi var belki orada yani aslında sanki Tanrı'nın bizi anlamadığı sadece üstten bize bir şeyler söylediği gibi bir bakış açısı var ama İsa'da tam tersine Tanrı'nın bütün bunları yaptığını görüyoruz. Sen ilk yarıda bahsettin aslında İsa yapmadığı bir şeyi kendisine iman eden birinden istemiyor. Aslında onun önderlik anlayışı odur, hizmetkar bir önderlik anlayışı sergiliyor. Kendisi ayartılmaya çalışıldı ama günaha düşmedi. O yüzden bize de bu konuda yönlendirmelerde bulunuyor. Aynı şekilde kendisi sevdi, öğrencilerini sevdi ve bizim tüm insanlığı sevdi aslında öyle ki tüm insanlık için öldü ve bize de aynısını yapmamızı söylüyor. Komşularını sevdi, bizim de komşularımızı sevmemizi istiyor gibi bir anlayış görüyoruz orada. O zaman aslında burada Tanrı İsa ile beraber bize bir yasa, yeni bir yasa belki getirmiyor. Zaten eski o Musa ile beraber getirdiği yasayı görüyoruz orada ama sanki Tanrı bizden bir şey yapmamızı istemekle beraberinde bize o şeyi yapabilmek için bize gereken gücü de veriyor. Gereken yardımcıyı da gereken aslında tam uygun bir tabir olur mu bilmiyorum. Gereken sanki o yasayı iyice anlayabilmemiz için gereken avukatı da bize beraberinde sağlıyor gibi İsa Mesih aracılığıyla bunu görüyoruz. Ve İsa'nın önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Biraz şeylere bakmak istiyorum aslında. Onlardan kısaca bahsedeyim. Hristiyanlığın örneğin hukukun üstünlüğü ilkesine nasıl bir katkısı olmuştur? Nasıl bir katkı sağlamıştır ona bakacağımız zaman Hristiyanlık Ortaçağ Avrupa'sında özellikle kilisede krallıkların ve o feodal sistemlerin üzerinde bir otorite olarak hukukun üstünlüğünü savunduğunu görüyoruz. Ve bu keyfi yönetimlerin önüne geçerek yasaların ve ahlaki normların toplumda egemen olmasını sağlamış ve modern anayasal düzenlerin çoğu da aslında Hristiyanlığın etkisiyle bu sayede şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber ilerleyen programlarda aslında insan haklarına değineceğiz ama modern insan hakları kavramlarında büyük ölçüde aslında Hristiyanlığın insanın değerine ve onuruna verdiği öneme dayandırdığını görüyoruz. Öyle ki kutsal kitapta okuyoruz ki her insan aslında Tanrı'nın suretinde yaratılıyor ve her insanın Tanrı'nın suretinde yaratılmış olması inancı herkesin eşit ve saygın muamele görmesi gerektiği anlayışını getiriyor. Bu da aslında evrensel insan hakları beyannamesi gibi belgelere ilham kaynağı oluyor. Hukuk sistemlerine nasıl katkısı olduğu Hristiyanlığın diye baktığımız zaman aslında Batı hukuk sistemlerine derin etkilerde bulunduğunu görüyoruz. Örneğin kanon dediğimiz aslında kilise hukuku birçok Batı hukuk sisteminin temelini oluşturuyor ve bu özellikle medeni ve cezai hukuk alanlarında da belirgin olduğunu görüyoruz. Ve Hristiyan ahlakın ilkeleri yasaların insancıl ve adil bir konuma gelmiş olmasını sağlıyor. Tabii bununla beraber toplumsal reformların da payı var. Onları da kısaca bahsedeyim. Sonra farklı bir soruya geçeceğim aslında. İlginç bir soruya geçeceğim. Örneğin 19. yüzyılda işte köleliğin kaldırılması gibi çocuk işçiliğine karşı mücadele ve kadın haklarının savunulması gibi alanlarda Hristiyan liderler ve topluluklar önemli roller üstleniyorlar. Çeşitli reformlar aslında Hristiyan ahlakının ve adalet anlayışının pratik uygulamaları olarak görüyoruz. Günümüzde de aslında Hristiyan adalet anlayışı sosyal adalet hareketlerinde karşımıza çıkıyor. Yardım kuruluşlarında, insan hakları savunuculuğunda kendini gösteriyor ve birçok aslında Hristiyan sivil toplum örgütü bu konuda yoksullukla mücadelede, mültecilerin haklarını savunma ve adil yargılama süreçlerini destekleme gibi alanlarda aktif rol oynuyorlar. Bunları görüyoruz. Peki şu soruya getirmek istiyorum Göksel. Burada işte Hristiyanlığın adalet konusunda kendi katkılarını gördük. Hristiyanların şu an günümüzde de çabalarını gördük ama dünya insan eliyle adil bir yere dönüşebilir mi Göksel, yoksa bu sadece ütopik bir hayal mi?
1: Evet, yani düşünüyorum da şimdi ne zaman ülkede seçim olsa hep şöyle konuşmalar oluyor. Yani şu parti gelse her şey daha iyi olacak veya şu kişi cumhurbaşkanı olursa her şey daha iyi olacak. Hep böyle şeyler duyuyorum ama geçmişteki tecrübelerime de baktığımda hep bir sonra geleni bir öncekini arattığını görüyoruz değil mi? Hep pişman oluyor insanlar. Çünkü insanlara umut bağladığımızda ne yazık ki insan günahlı olduğu için, günah meyilli olduğu için bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bu o kişilerin yetersizliğinden değil, aslında bizim öncelikle bir insana güvenmememiz, o anlamda güvenmememiz gerektiğini bize öğretmeli. Yeremya 17:5'te çok güzel bir ayet var. Diyor ki orada Rab. Rab diyor ki, İnsana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. O zaman bizim insana değil ama Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Çünkü evet, insan dediğimiz kişi kutsal kitaba göre ruhsal olarak ölüdür. Eğer henüz İsa Mesih ile tanışmadıysa ruhsal olarak ölüdür ve dolayısıyla da diyor ki dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan bir köle gibidir. O zaman bu şartlarda herhangi bir kişinin dünyayı daha adil bir yer yapabilmesi mümkün olabilir mi? Yani bu soruyu sormamız gerek ve ilginç bir şey aklıma geldi. Kutsal kitapta Antichrist diye bir karakter
2: Mesih
1: var.
2: Karşıtı, evet.
1: Mesih karşıtı. Bu kişinin özelliklerinden bir tanesi bu kişi yönetime geçecek ve bir süre bütün dünyaya barış getirecek. Ama bu sahte bir barış olacak. Ondan sonrasında her şey tepetaklak olacak. Çünkü gerçek barış prensi İsa Mesih'tir.
2: Evet.
1: Ve bazen biz insana güvenmeyi tercih edebiliyoruz Tanrı yerine ama gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişi Tanrı'nın kendisidir. Çünkü bir insan yeniden doğmadan kendi komşusunu kendisi gibi sevemez. Her insanın içinde Doğru. olan o bencillik tohumu herkeste olacaktır.
2: Evet ve zaten İsa Mesih'in aslında kutsal kitaba baktığımız zaman adalet ve doğruluk kralı olarak da anıldığını görüyoruz. Tahtını adalet ve doğruluk üzerine kurduğunu görüyoruz. Örneğin mezmurlarda öyle ifade ediliyor. Ve Melkisedek de o anlama geliyordu değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, esenlik, barış kralı.
2: Evet, esenlik ve barış kralı anlamına geliyor orada da. Melkisedek'i de aslında zaten İsa'da karşılık bulduğunu görüyoruz kutsal kitapta.
1: Müsaade edersen Aydın, ben dinleyicilerimize böyle bugünün konseptine uygun, adaletin konseptine uygun bir şekilde İsa'nın bizim için ne yaptığını anlatmak istiyorum. Böyle bir mahkeme ortamı düşünelim ve o mahkemede yargıç kürsüsünde Baba Tanrı var ve bizi yargılayan, bizi iyi veya doğru yaptığımızı söyleyecek kişi Tanrı'nın kendisidir. Yargıç odur. Bir de bizi suçlayan var. Yani savcı. O savcı da şeytandır. Ve bir de bizim avukatımız var. O avukat da İsa Mesih'tir. Şöyle düşünelim. Savcı diyor ki Göksel şu şu şu şu şu günahları işlemiştir hayatı boyunca. Ve bu nedenle de sonsuza dek cehennemde yanmayı hak etmektedir. Ve bunu derken aslında şeytan yanlış bir şey söylemiyor çünkü doğrudur. Gerçekten de ben o günahları işledim ve bunun bedeli budur. Sonrasında İsa çıkıyor ve diyor ki ama bir saniye, ben onun bütün suçlarını, bedelini, cezasını çarmıhta kanımla ödedim. Çünkü günahın bedeli ölümdü ve ben onun yerine ölerek, Göksel'in yerine ölerek onun suçunu da ortadan kaldırmış oldum. Onun suçunun üstünü kapatmış oldum. Bir anlamda kefaret dediğimiz şey tam olarak bu. Ve sonra Tanrı bakıyor. Gerçekten bir suç işlendi mi? İşlendi. Ama o suçun cezası da ödendi mi? Ödendi. O zaman ben aklanmış sayılabiliyorum. Çünkü ne demiştik programın başına? Tanrı hem adaletli olmalı hem de merhametli olmalı. Adalet tarafını nerede görüyoruz? Günahı bir şekilde yargılıyor. Çünkü İsa'nın çarmıhta ölmesi bir zorunluluktu. Tanrı'nın adaletini gösteriyordu. Biricik oğlunu bizim uğrumuza, bizim günahlarımızın uğruna çarmıha, ölüme gönderdi. Ama merhametlidir. Çünkü gene aynı şey yaparak merhametini göstermiş oluyor. Çünkü bizim sonsuza dek ölü kalmamızı istemedi Tanrı ve dedi ki ben oğlumu göndereceğim, bu da benim merhametimdir dedi. O yüzden dinleyicilerimize ufak mesaj vermek istiyorum burada. Eğer hala kendinizi İsa Mesih'e teslim etmediyseniz, onu Tanrınız ve kurtarıcınız, kralınız olarak kabul etmediyseniz İsa Mesih'in müjdesine bakın ve gerçekten onun sizin günahlarınızı yüklenebilecek ve sizi Tanrı'nın önünde aklayabilecek tek yetkili kişi olduğunu, olup olmadığını araştırın. Göreceksiniz ki İsa Mesih bunu yapabilecek güçte ve yetkinliktedir.
2: Evet. Ve aslında Tanrı sözü olan İncil'de Tanrı'nın akladığını kim suçlayabilir diyor. Romalılar bölümünde onu okuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık. Adalet ve hukuk kavramlarına bugün baktık Hristiyanlığın Etkileri programında. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım. Bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Hem programımız hem de Hristiyanlık inancı hakkında sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com adresine e-mail yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz
1: ilahilerimiz

0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.